Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri

Viyana İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

that. Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vion FM'de. Vion FM. Ali Süzen yayında. Vion FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve bir toptancısıyla hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 ana dilinizde sağlık hizmeti. Bovul Kebap Parndorf ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmet veriyor. Her türlü döneri bulabiliyorsunuz. 3 çeşit döner var. Bazen 2, bazen 3. Tavuk, et, kıyma. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Floria Events Dekorasyon. Gürbey Restorant, 10. Viyana. Viyana'daki çorbacınız. Animo Eczanesi, 20. Viyana'da Wallensteinstraße 61 numara. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde.

Ömer abi günaydın. Ömer abi, Ömer Akkuş. Maşallah abi, bu ne hız. Sabah erkenden hale gitmiş Ömer abi. Zeki abinin yanında, Zeki Furuh'ta. Herkese selamlar, musmutlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah. Günün güzel olsun Ömer abi. Zeki abiye de sevgiler, selamlar olsun. Kiraz ve çilek geldiği zaman Zeki abi beni çağırsın abi. Eriye de talibiz. Bu üçü olduğu zaman sıkıntı yok. Ben halden çıkmam. Zeki abinin oradan ayrılmam. Gönüllü çalışırız orada. Karın tokluğuna. Yusuf abi aleyküm selam. Hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tüm kardeşlerime selamlar. Kolay gelsin sana da diyor. Sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Eyvallah Yusuf abi, maşallahın var. Yusuf abi her zaman fit. Tülay Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Neşemiz, sağlığımız daim olsun diyor. Eyvallah, güzel bir günün olsun. Zehra Hanım günaydınlar, güzel bir günün olsun. Ferhat 54 günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar diliyor. İşin gücün rast gelsin. Günaydın abim, iyi yayınlar herkese, selamlar, hayırlı günler. Kemal Ünal hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kemal, nasıl hissediyorsun kendini? Bir yaş yaşlandın artık da. İbrahim Polat günaydınlar, hayırlı sabahlar, kolay gelsin kardeşim. Abi ne o ya, bir palet olan? Ömer abi, kiraz mı çilek mi, hangisi, erik mi? Zeki abi gelirsem kovar beni oradan. Ben bitiririm abi, yerim hepsini ya. Süleyman günaydın. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Süleyman Baş. Selma Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hayırlı yayınlar Ali Bey. Enerjik bir yayın olsun inşallah diyor. Eyvallah. Belçika'ya sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir gün diliyorum. Birhan günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali abi. Eyvallah Birhan. Maşallah var. Birhan'a geçen gün dedi ki bak erkenden gel artık, yaz. Yazmazsan olmaz. Sağ olsun kaç gündür sürekli yazıyor. Nihal Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Neslihan Hanım günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum herkese diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Gude Morgen, musmutlu güp güzel bir gün diliyorum diyor. Ispartalı Ayşe, bugün erkenci, hoş geldin. Kemal Açıkgöz, Kemal müdürüm, hayırlı günler Ali diyor. Eyvallah, hoş geldin müdürüm. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Murat Baran günaydınlar abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu mesajlar 6.59'da düştü arkadaşlar. Son 4 okuduğum mesaj.

Hemen ayıralım. 2, 4, 5. 5 tane mesajımızı ayırdık. Mustafa abi aleyküm selam. Hoş geldin abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kardeşim iyi yayınlar. Sıradaki çalışma emekçi kardeşlerime ve sana gelsin diyor. Eyvallah abi. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Suat Aksu günaydınlar. Hayırlı günler. Eyvallah Suat. Suat bugün Salzburg'dayız inşallah. Star Rising'in Salzburg şubesinin açılışına katılacağız. Vaktin olursa gel Suat. Aynur Demircan günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aziz Başkan Morgan Ali abi hayırlı sabahlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aleyküm selam Hasan abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum kardeşim diyor. Musmutlu, güzel bir gün olsun tüm Viyana FM gönül dostlarına. Eyvallah, sağ olasın. İşin gücün razı gelsin Linz'den Hasan abi. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Hepimizin günü musmutlu, huzurlu, güzel olsun inşallah diyor. Demet geldi, hoş geldi, bil mukabele. Taht yaptım ki sana. Merve Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Nesrin Hanım günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Oğuzhan günaydınlar kardeşim. Söyle şimdi kimden yana. Viyana FM ve... dur. Günaydınlar Ali abi ve Viyana FM. Ömer müdürümünde selam var diyor. Ömer müdürümüze de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Intergast ekibine. 23. Viyana... Kolbe Gazze 70. Murat Çakır, duyuyorsan sesimizi günaydınlar. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Mahmut günaydınlar, Mahmut Akçagöz, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Bugün benim hatun derkenci maşallah. Benimle her günün renkli zaten diyor, güzel olsun. Çok şükür. Mehmet günaydınlar, hoş geldin. 22. Viyana Mehmet. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Abi diyor, dün çekilişi kim kazandı ya diyor. Ben kaçırdım da. Daha çekilişi yapmadım, yapacağım inşallah. Notlar aldım, isimler hazırladım. 20'den fazla resim geldi. Onur günaydınlar, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah, bil mukabele. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bugün kızımın İngilizce matura sınavı var. Herkesten dua istiyoruz inşallah. Yoldayız diyor. Allah zihin açıklığı versin. Allah'ın izniyle inşallah yeğenimiz başarıyla çıkacak sınavdan. Başaracak. Güveniyoruz sana. Adem Çelik günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı sabahlar, güzel yayınlar dilerim diyor. Eyvallah. Finale doğru yaklaşıyoruz Ersen abi diyor. Rabbim herkese hayırlı insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Amin inşallah Kemal. Hep güzel insanlarla karşılaşalım. Seyfi abi günaydınlar. Hoş geldin abi. Erzincan'a sevgiler, selamlar olsun. Seyfi abim gene bu senede Erzincan'ın keyfini sürüyor. Tuğrul günaydınlar kardeşim, abilerim, kardeşlerim günaydınlar, herkese hayırlı işler diliyorum diyor. Eyvallah Tuğrul, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun senin de. Şenol günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar, herkese güzel bir gün diliyorum kardeşim diyor. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun senin de. Bu kısmı çok güzel bu şarkının.

Hemen top 5 listemize bir bakalım. Bugün en hızlı mesajları kimler gönderdi bakalım? Valla pek sürpriz bir isim yok top 5 listemizde. Vay vay vay vay. Ekran görüntüsü alalım mı? Lazım olur mu? Demek ki Viyana'dan uzaklaştıkça birinci olma ihtimali yükseliyor. Listeye şöyle bir baktım. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün bayram var. Aleykümselam bayram. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah bayram işin gücün rast gelsin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yolun açık olsun kardeşim. 4 numarada bugün Murat Erdatlı var. Günaydınlar Murat abi. Hayırlı sabahlar herkese, iyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Eyvallah abi. Murat abi geliyor musun? İzin alabildin mi? Murat abi biliyorsunuz Kur'da, Reha'da, Bat İşıl'da, Salzburg'a bekliyoruz Murat abiyi de. Üç numarada bugün Dündar var. Günaydın Dündar, herkese merhabalar. Oo Dündar Bey, çok kibarız bugün efendim. Kardeşim güzel bir günün olsun inşallah. İşi çabuk bitir bugün Dündar, hızlı çalış. İki numarada da Yasin var. Bugün Yasin patron Dündar'dan daha erken mesaj attı. Yasin'im günaydın, hayırlı sabahlar. Bonjour monsieur diyor, bonjour. Dako. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Emin abla var, Emin Erdatlı. Günaydın Ali abi, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum herkese diyor. Hoş geldin abla, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Allah kavuştursun be Emin abla.

Kemal diyor ki abi diyor Allah bizleri diyor Raşit'in şerrinden korusun. Ya Kemal dur sabah sabah bismillah dur.

0: Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Güzel Bursa'ma, Marmaracık'a selamlar olsun diyor. Ve aleyküm selam. Gürcan abi hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Afiyet olsun. Gürcan abimin sabah klasiği kahvesini alıyor. Terasa oturuyor. Oh, kom keyfim kom. Geunt odak. Hayırlı işler diliyoruz.
1: Aynı her şey öyle bıraktığın gibi. Evet hala düzeltmedim uyku düzenimi.
0: Oğuzhan diyor ki Ali abi iş yerinde Cem var, selamı var onun da diyor. İlk 5 listesinde olmak istiyor diyor, günaydınlarla. Şimdi Cem, ilk 5'e girmek istiyorsan kardeşim, sabah saatler 07.00'ı gösterdiğinde ilk mesajı atanlardan olman lazım. Yaklaşık 25-30, duruma göre değişiyor, gününe göre değişiyor. O dakikada mesaj geliyor. İlk kimin mesajı düşerse telefona birinci oluyor. Öyle sıralamayla devam ediyoruz. Yani Cem, önce bir mesaj yazman lazım. Merhaba Ali abi, keyifli yayınlar diliyorum sana ve tüm dinleyicilere, güzel bir gün olsun. Raşit çok kibarsın ya. Hoş geldin, güzel bir günün olsun.
1: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma.
0: Ayten Hanım günaydınlar. Musmutlu bir perşembe günü olması dileğiyle herkese kocaman günaydınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Günaydınlar, iyi yayınlar abim. Hayırlı, bol, bereketli, güzel günler diliyorum herkese diyor. Ahmet Yakup Duman, hoş geldin. Günün güzel olsun kardeşim, işin gücün rast gelsin. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Haydar'ım hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yahu Haydar,

İşin sonu var mı ki? Birden çalış çalış çalış bitmez iş. Kimler geldi, kimler geçti bir dünyadan, o işler bitmedi, bitmezdi. Birden sen Yasin patrona söyle, duyuyordur zaten. Biraz gaz verin, gelin Salzburg'a. Yasin Akboğa bize bol bol ikramda bulunacakmış. Sor, nerede, nasıl yaşarım, bir de bana sor. Günaydın başkan, iyi yayınlar. Güzel bir gün olsun. Viyana yolcusu kalmasın. Eyvallah Nedim Soylu, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kedisiyle birlikte resim atmış. Oo maşallah. Benim de kedim var ya. O Resul'üm hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar abi. Eyvallah Resul. Yolun açık olsun kardeşim. Güzel bir günün olsun inşallah. Cansu günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar diliyorum diyor. Sağ olasın Cansu. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydın abi. Herkese musmutlu bir gün diliyorum. Medine geldi. Hoş geldi. Kolay gelsin Medine. Güzel bir günün olsun. Paketiniz gelmezse evinize bil ki sorumlusu Medine'dir. İyi dağıtmamıştır, iyi çalışmamıştır. Haberiniz olsun. Afişe edeyim burada. Kibar şeytan Viyana Efendi diye. Çok kibar değil mi? Maşallah.

çektiğimi. Haydar diyor ki Emin ablamı tebrik ediyorum. Bu aralar birincilikleri artmaya başladı diyor. Viyana'ya uzak olan Murat Derdatlı abim de baksın da öğrensin nasıl birinci olunuyor. Biraz Emine abla mı diyor, örnek alsın diyor. Vay Haydar. Bu arada yazmayı unuttum abi diyor. Allah bizleri diyor Haçlı'nın şerrinden korusun. Organize işler bunlar. Bak bak bak bak bak. Aleyküm selam Emel Hanım, günaydınlar, guten morgen, hayırlı yayınlar diliyor, hoş geldin, güzel bir günün olsun.

Cesaret abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günlü olsun abi. Ahi Bekaray 16. Viyana'da, orada bizi duyan herkese de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Devam edelim. Emine abla da diyor, tebrik eden herkese çok teşekkür ediyorum diyor. Emine abla dikkatimi çekti ya, Murat abi tebrik etmedi bak. Fitne gibi olmasın da yani, yanlış anlaşılmasın şimdi. Yani ne bileyim, tebrik falan.

0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Şimdi A23 Süthos'tan Gent'e her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun ama geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha sakin görünüyor. Trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Geverbe Park'ın bitişinden itibaren. Hirstedt'ten Ausfahrt'tan başlıyor ta ki Handaske'ye kadar devam ediyor. A22'de Kaiser-Mühlen tünelden itibaren yoğun arkadaşlar. Yine A22 Nordbrücke üzeri bağlantı yolları şehir merkezine doğru yoğun, bilginiz olsun. A4 havaalanı yolunda bugün Viyana istikametine doğru bayağı bir yoğunluk var. Mansfjord'dan başlıyor aralıklarla, sonrasında S1 yol ayrımından itibaren bir hayli yoğun, bilginiz olsun. Havaalanı istikameti açık, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. A23 Kagran istikametine doğru herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yol açık görünüyor. Yalnız favoriten Fethiye Kreis'in olduğu bölge yoğun biraz. Bilginiz olsun. Sonracığıma bakalım. A2 Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. S1 çevre yolu her iki yönde açık görünüyor an itibariyle. A3'te Ebrachtsdorp bölgesi yoğun ama akıcı görünüyor her iki istikamette. A21 Linz istikameti açık. A1 Linz istikameti açık. Herhangi bir sıkıntı yok. A2'de Graz istikametine doğru Wiener Neustadt'ta Ternitz bölgesinde bir yoğunluk var. Yoğun ama akıcı görünüyor. O bölgede inşaat çalışmaları var. O yüzden de yoğunluk oluşuyor arkadaşlar. O yolu sık sık kullananlar biliyorlardır zaten. Şehir merkezine baktığımız zaman Nussdorf'a Gürtel her gün olduğu gibi bugün de yoğun her iki yönde. Bilmeyenler için hatırlatayım, o Nussdorf'a Gürtel'de lamba var biliyorsunuz, trafik lambası. O lambanın üzerinde kamera var arkadaşlar. Sarıda falan geçtiğinizde çekiyor, cezayı da gönderiyorlar eve. Bilginiz olsun, bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Yani yok sarıda geçeyim, acelem vardı işte, ne bileyim arabanın lastiği çizgiye değse dahi ceza geliyor, öyle bir lamba. Orada dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Haliyle Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse, Hetzendorf Strasse de yoğun oluyor. Yine A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Metzlensdorf Platz yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Westbahnhof yoğun. Trieste Strasse yoğun arkadaşlar. B17 üzerinde Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Brunamgebirge bölgesi de yoğun gözüküyor. Bunun haricinde burası neresi? Karlsburg, Radon bölgesi yoğun. Orada da bir yoğunluk göze çarpıyor. Ne oluyor burası? 14. Viyana oluyor yanlış bilmiyorsam. Genel olarak bugünkü trafik durumu böyle. Bir sabah yoğunluğu var Viyana'da. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atmanızı sizlere tavsiye ediyorum.
0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
2: Her şeyi bana bırak ya da olur.
1: Aha Yasin de geldi, Yasin Akboğa. Kardeşim günaydın, hayırlı sabahlar. Star Ryzen artık Salzburg'da. Graz'ın ardından Salzburg'da, inşallah yakında Viyana'da diyeceğiz. Diyeceğiz mi Yasin? Bugün Star Ryzen'in açılışında olacağız. Yayının başında da belirtmiştik. Yakınlarda olan herkesi de bekleriz. Ben aç geleceğim Yasin. İkramlar var dedi. Bugün kahvaltı, öğle yemeği hiçbir şey yok. Aç geleceğiz oraya. Medine diyor ki tüm postaları diyor geç dağıtıyorum. Özellikle Ali Süzen ismini görürsem diyor çöpe atıyorum kağıtları diyor. Ya bak biliyordum zaten. Biliyordum zaten ya. Ah bu postacılar yok mu ah. Gülücükleri de atmış tabii ki. kolay gelsin Medine. Günaydın Ali abi, güzel bir gün diliyorum. Zuhal abla geldi, hoş geldik. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Zuhal abla.
2: Bekledim gelmese de.
1: Bursa, Marmaracık.
2: Acı çekermiş anladım her seven elle.
1: Bol bulutlu bir sabahtan günaydın. İyi yayınlar. Perihan Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Oğuzhan bugün selam iletici görevinde, aracı görevi yapıyor. Abi diyor, Abdülbaki diye bir arkadaş var, o da diyor ki benim niye selamımı iletmedin? Kıskandı abi diyor, sevenin çok. İletiriz ya, sıkıntı yok. Abdülbaki günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim, kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Ya çok zor bir şey değil. Abdülbaki, alıyorsun eline telefonu, Cem için de aynısı geçerli. Uygulamadan Viyana FM'i dinlerken basıyorsun düğmeye, tak diye mesajı gönderiyorsun. O kadar basit. Tüm Intergast ekibine kolaylıklar diliyorum. Ramazan günaydınlar kardeşim. Ramazan Dağdemir. Ramazan. Yani Ramazan müdürüm, ne çağırıyorsun, ne arıyorsun, ne soruyorsun. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Ramazan. İşin gücün rast gelsin. Yazıyorum bunları kenara. Emine diyor, tebrik ediyorum tekrardan diyor Aynur Hanım. Bayramda tebrikler Emine abla diyor. Bu ara Murat abi tebrik etmedi. Niye ki? Vallahi bilmiyoruz. Niye tebrik etmedi acaba? Emine ablamı diyor, tebrik ediyorum birincini. Bir sucuklu pizzayı hak ettik sanırım diyor. Hayırdır, birinci olan Emine abla Emine diyor. Bak Emine. Sucuklu pizza isteyen Raşit, nasıl olacak bu iş? Biz bir yön olmadan düştüm yollara. Vallahi diyor, Selvi Naz'ın ve benim hala tadı damağımızda diyor, kaldı diyor. Konuşuk dur yok diyor, bilgin olsun. Gazı da veriyor ha. Gazı veriyor. Hala diyor konuşuyoruz diyor. Tadı damağımızda kaldı diyor. Yani demek istiyor ki Emine abla şu pizzayı yap da yiyelim diyor. Ah ah ah ah. Vesveseyi veriyor vallahi. Bu Raşit hayırdır ya diyor. Şeytandan Avusturya için franchise mi almış anlamadım ben. Viyana için almış. Tüm Avusturya değil de Viyana'yı kapsıyor bu Dündar. O kadar geniş kapsamlı ilerletemedi daha ya. Şimdi kendisine iş ortakları arıyor. Normal, alırsa hepsini iş ortaklarını, Avusturya geneline yayılacak Raşit.

Amstetten bayisi de Dündar diyor. Dündar da diyor ki ortak arıyorsa Yasin var diyor. Raşit için çok zor bir karar olacak bu. Şeytanın Viyana sorumlusu Raşit diyor. Franchise almış Haydar. Tülay Hanım da tebrik ediyor Emine ablayı. Kemal de tebrik ediyor Emine ablayı. Murat abinin birincilikleri Emine abla mı aldı acaba diyor. Murat abi evden uzaklaşalı tık yok, şike var bu işte diyor. Vallahi bilemiyoruz artık. Beslenme çantanı yanına al diyor Yasin. Atıştırmalık kesmezsen diyor. Aa Yasin çok ayıp ama ya. Ta Viyana'dan kalkacağız, geleceğiz atıştırmalık. Ya Yasin senin ismine yakışmaz bu ya. Restoran kapatman lazım bana. Ben hiç bu mesajı görmedim, okumadım kabul ediyorum Yasin. Açılış kaçta Ali diyor. İşten sonraysa ben de geleyim bari. Akşam atıştırmalığı da orada yapalım. Hasan abi saat 5'te açılış. Sen işten sonra yetişirsin kesin. Sibt Senua. 17'de açılış var. Star Risen Salzburg Şubesi. Aynı zamanda sigorta işlemleri de yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O bölgede oturanlar. Nihat'ım aleyküm selam. Günaydınlar kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Best Bike. 21. Viyana. Praga Strasse. 26. Onur diyor ki Dündar diyor şeytanı kiralayalım sana bir aylığına. Yok ben Raşit'i kimseye vermem. O Viyana'da. Eksikliğini hissederiz Viyana'da. Raş diyor ki Dündar çok hevesliyse diyor onu da alalım kadroya grubumuza sorun yok diyor. Elim daha oralara uzanamadı istiyorsa diyor oranın bayiliğini veririz Dündar'a diyor. Raşit diyor bak. O Raşit gözüne kestirdi Dündar'ı. Yol bilgisi alalım başkan diyor. Nedim Soylu senin geldiğin istikamette sıkıntı gözükmüyor an itibariyle. Ama Viyana'ya yaklaştıkça sıkıntı büyüyor. Havaalanını geçtikten sonra Espir çevre yolundan devam edersen fazla sıkıntı yaşamazsın. Ama Erdberg istikametine gelirsen Espir yol ayrımından itibaren A4 yoğun bilgin olsun. Vallahi sorma Nihat. Şimdi ismini görünce aklıma geldi. Tüh dedim ben dün Nihat'ı arayacaktım. Niye aramadım? Nihat biliyorsun işte benim yoğunluğu da. Ama söz bugün arayacağım. Bak Salzburg'a gideceğim ya. 3 saat yol var. Bol bol telefonla söz verdiğim herkesi arayacağım. Bartın Nibu. Günaydınlar, hoş geldin. Hayırlı perşembeler herkese ve kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Bartın Nibo. Vallahi açılış 17'de başlar. Herhalde bir iki saat sürer. Ben bir saat falan kalır, oradan Viyana'ya geri yola çıkarım. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Kolay gelsin. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Emine ablamı da tebrik ediyorum diyor. Bedia'nın mesajıydı. Güzel bir günün olsun Bedia. Kolay gelsin. Onur diyor, Dündar diyor bunu. Onur diyor, çok teşekkür ediyorum. Bende var diyor. Ben almayayım onu diyor. Murat Baran da diyor ki, Murat Erdatlı abimi diyor, tebrik ediyorum diyor. Her başarılı kadının arkasında mutlaka diyor, eşi vardır diyor. Bak. İşte bu ya, işte bu ya. Her başarılı kadının arkasında eşi vardır arkadaşlar. Murat Erdatlı abimizi tebrik ediyoruz.

Kemal de diyor ki Dündar diyor şeytan uyma sen kardeş diyor. Vallahi şeytan uyma sen ya. Şeytani raşt. Hayırlı sabahlar, bereketli yayınlar diliyorum abi diyor. Cihat geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Cihat. Abi günün sorusu benden diyor. Allah Allah. Cevapta diyor ipucu verebilirsin diyor. Dündar diyor. Güzel kardeşim, şimdi kızımı okula bırakıyorum. Seni mi kıracağız ya? Mehmet Ali Vergili. Seni mi kıracağız ya? Yeğenimizi madem okula bırakıyorsun.

Zuhal abla diyor ki Murat abi şutladık, Emine bacımı tebrik ediyorum diyor. Eyvallah abla. Hasret Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar herkese. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günün olsun Hüseyin abi. Nihat'ın bir de termin yapacağız, vay be. Sen işleri büyüttün Nihat. Tamam inşallah. Raşit'i Dündar'a verirsek Viyana ne yapacak şeytansız? Aslında mantıklı düşündüm de, versek de kurtulsak sonuçta diyor, hemşeri bunlar diyor. Kenyalı. Emin abla herkese teşekkür ediyor. Kutlayan herkese teşekkür ediyorum diyor. Salzburg ve çevresinde yaşayanları bekleriz. Sürpriz hediyeler olacak diyor. Oo, sürpriz hediyeleri severim. Yani sürpriz hediye olarak şöyle ne bileyim bir Küba bileti falan fena olmazdı yani. Yani sürpriz buysa gelelim Yasin. Diğer türlü sürprizden saymıyorum ya.

Mehmet Ali Vergili söyleriz ya, ayıp ediyorsun. O iş bende. Sevdiğim şarkıyı şu an dinlediğim için teşekkür ediyorum abi diyor. Valla hasret işte, dinleyebildiğin kadar görüyorsun böyle. Ben çok konuştuğum için arka fonda dinletmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Viyana daha şeytan görmemiş, Dündar'ı bir görse diyor. Rakip çıktı ha işte. Sana kul köle olmuş bu bedenim, çok sevdim bilirsin çünkü sen... Raşit, bu soruyu sorsak yani %99.9 hatta %100 ne isteyeceğini biliyoruz yani.

0: Dündar diyor, Raşit'i iki günlüğüne bari al yanına diyor ya. İşimiz iki gün doğru gitsin bari diyor. Ya Dündar, Onur, bir ay Ramazan'da bağlamadınız mı abi siz bu şeytanı ya? Yani bir ay bağladınız, hala randıman olmadı mı? Nasıl olacak bu iş? Hadi bakalım.
1: Sensiz bak ne mutluydum. Yapamıyorum, çok zor. Bıraktım senin gibi. Geri gelme son...
0: Esin Hazal'a gelsin bu güzel eser.

0: Küba bileti mi? Ondan sürpriz hediye olmaz diyor Yasin Akboğa. Biz diyor araba, ev falan düşünüyorduk diye. Yok kardeşim, bizim arabada evde gözümüz yok ya. Sen bir Küba bileti, Küba olmazsa Tayland bileti falan, şöyle güzel uzun mesafeli bir bilet ver de. İnklüzif otel, gidiş dönüş. Alles inclusive olsun Yasin. Çok bir şeyde gözümüz yok. Çekirdek şeyi senin için bu. Dur, geçen gün bunu, aynen bunu soralım bugün Dündar. Canımı sıkmayın bakın diyor. Viyana'ya taşınır, Raşit'le ortak olurum. Varın gerisini siz düşünün. Ne iş, ne ev, ne hayatınız kalır. Ayağınızı denk alın diyor. Ona res çekti Dündar, yemin ediyorum. Ayağınızı denk alın diyor. Pardon abi, çok özür dilerim. Dündar abi pardon. Bize bir Raşit yetiyor, bir de seninle uğraşmayalım şimdi. Önceden şeytan deyince anlıyordu. Şimdi bakıyorum da gururlanıyor. Kemal. Ya bir insana 40 kez deli dersen kabul ediyor. Yani deli oluyor. Bu işler böyle. Artık şeytan hoşuna gitmeye başladı. Vesveseyi veriyorsunuz siz de. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Saygılar, sevgiler diyor. Şengül Hanım geldi. Hoş geldi. Yasin Bey'e de hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın. Bol kazançlar versin diyor. Amin. Neden Küba ki diyor bizim Ferhat. Orada şu anda petrol yok, elektrik yok. Orayı boş ver, Japonya. He, Japonya'ya git diyor. Yasin. Yasin Akbağ. Abi bize Japonya bileti ver be, hanımla bana. Valla full böyle alles inclusive, otel motel ne var. Vazgeçtim, Küba iyi değilmiş. Ferhat gezgin olarak bu işleri biliyor. Ferhat'la Bahar sürekli geziyorlar. İyi de takip ediyor bu işleri. Ferhat diyorsa vardır bir bildiği. Aydın abi, aleyküm selam abi, günaydın. Hayırlı işlerin olsun kardeşim inşallah diyor. Eyvallah abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Aydın abi. Bağladık diyor, mamasını verdik abi diyor. Bağlanmış hali bu mu? Bir de bağlamasaydınız ne yapardık bilemiyorum yani. Bağlandığınız halde adam...
1: Belki yalandı bilemem, inanasım var. Seninle aşkı yaşayasım.
0: Ramazan'da bile zincirleri kırdı abi diyor, bu şeytan var ya diyor, Raşit diyor. Zincir mincir dayanmadı ya. Onu da mı soralım? Soralım ya. Singapur güzelmiş. Yasin, Singapur'da olur, sıkıntı yok. Bence Raşit'e bahane buluyorlar diyor. Raşit'in bir suçu yok diyor. Ya tüm suç zaten şeytanda ama kim, bizde hiçbir şey yok. Biz temiziz. Bu işler böyledir. İyi olursa kendimizden, kötü olursa şeytandan biliriz. Hatun oradan diyor. Versin versin diyor. Ya dur, ben hallediyor mu işi, o iş bende. Şimdi yalanlarına günaydın herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu günümüz olsun. İyi yayınlar Ali Bey. Selamlar, saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Anlamadım.

Hemen hızlıca günün sorularına, günün konularına başlayalım. Yoksa bu şeytan muhabbetiyle başladık, gideceğiz. Bu kadar şeytani muhabbet yeter. Hazır mıyız arkadaşlar? Elde yapılır, ete takılır. Hadi bakalım, bu nedir? Elde yapılır, ete takılır. Bu nedir? Var mı bileniniz? Buradan Yasin kardeşime, Yasin Akboğa'ya hayırlı olsun tekrardan. Graz'dan sonra Salzburg'da ikinci şubesini açıyor. Allah utandırmasın, hayırlı bereketli olsun. Biz de bugün orada olacağız, açılışta olacağız. Açılış saat 17'de. Avusturya saatiyle 17'de. Detaylı bilgileri VNFM sosyal medya sayfasındaki paylaşımda bulabilirsiniz. Salzburg şubesinde sadece tatildir, oteldir, uçak rezervasyonlarıdır, biletleridir değil. Onun haricinde sigorta işlemleri de yapılıyor. Aynı zamanda Zulassungsstelle, onu da söylemiş olalım. Alpenstrasse 48A Salzburg. Alpenstrasse 48A Salzburg. Açılış saat 17'de.

0: Elde yapılır, ete takılır. Bu nedir arkadaşlar? Vay be. Ne kadar zor soruymuş. Doğru düz cevap bile gelmiyor. Bartın Nibo, tebrik ediyorum. Bartın Nibo bildi. Yasin Bey'e hayırlı olsun. Ben de Bali bileti istiyorum diyor. Ama iyi oldu Salzburg'da bayi olması. Tebrik ediyorum tekrardan. Hayırlı olsun diyor. Bediye'nin mesajı. Emine abla diyor. Lütfen benim adıma diyor. Bir gün birinci olur musun diyor Bediye.
1: Mutluluk hediyem şarkımda senin olsun.
0: Selamlar, ben Oğuzhan'ın iş arkadaşı Abdülbaki. Kolay gelsin diyor. Biz kısaca Apo diyelim. Apo hoş geldin. Kolay gelsin kardeşim. Yani Oğuzhan'ın iş arkadaşısın. Ömer müdürümün iş arkadaşı değilsin yani, öyle mi? Vay Haydar Bey, tebrik ediyoruz efendim. Doğru cevap. Gülşen Hanım günaydınlar. Herkese koskocaman günaydınlar. Güzel, sağlıklı, mutlu günler diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Ey büyük Allah'ım, sen bizi raştin şerrinden koru. Amin. Kemal'in mesajıydı. Abibe günaydın. Abibe de doğru cevap verdi. Vallahi Abibe sessiz sessiz dinliyor ama maşallah var ha. Soru sorduğumuzda tak diye cevabını veriyor.

Ali Bey günaydınlar, Yasin Bey'e hayırlı uğurlu olsun ama adam açlığına şimdiden sanki pişman gibi sesi çıkmıyor diyor. Özel yemekler, özel hediyeler şimdiden bıktırdınız arkadaşı ya diyor. Yasin evet şu an düşünüyor. Ulan diyor keşke açmasa mıydık burayı, ne yapsaydık diyor ya. Evler, arabalar, tatiller, havada uçuşuyor. Açmadan dursaydık diyor zaten diyor cebimizde kalırdı şu kadar para diyor. Doğru söylüyor yani. Aleyküm selam Mustafa, hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten eyvallah kardeşim. Cevabı veriyorum diyor. Çok güzel bir cevap. Elde yapılır, ete takılır. Şiş diyor, şiş, Adana şiş. Acaba doğru mu? Aleyküm selam Rıza, hoş geldin kardeşim, güzel bir günün olsun. Aziz Başkan da diyor, abi diyor şiş ama diyor Adana mı, Urfa mı diyor, karar veremedim diyor. Fark etmez, ikisini de yeriz ya. Yasin kardeşim hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, bol bereketli kazançlar diliyorum. Bayramın mesajı da eyvallah.

Bayram ne var ne yok hepsini yazmış. Toka, bilezik, küpe. Hoş buldum diyor. Ömer abinin yeri ayrı diyor. Apo, eyvallah Apo. Şengül Hanım'dan küpe cevabı geldi. Doğru mu ki acaba? Etek ne alaka etek ya? Yanarım, yanarım, yanarım kendim. Yine küpe cevabı var. Küpe doğru olabilir mi ki? Şiş cevabı var. Hep istiyorlar diyor. Hep diyor. Hiç veren yok diyor Şenol. Ne kadar çok peleşçi var diyor ya. Şenol. Ne diyelim şimdi Yasin'e? Ya Yasin sana tatil mi veriyoruz diyelim. Ne yapalım?

Hayırlı olsun. Rabbim bereketli kazançlar versin Star Rising ailesine. Aşk değil bu bana tuzak. Haydar'ın mesajıydı. Ali abi diyor, desene diyor, kuzu sayısı artmış oluyor bu durumda diyor. Evet, bir kuzu da Yasin'e yazdık. Yasin Akbay'a zaten onun borcu vardı. Sözü vardı, Graz'a geleceğiz, bize kuzu kesecek. Cihat günaydınlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Yüzük diyor. Olabilir mi ki yüzük? Bıçak. Allah Allah. Tuğrul, bıçak. Oo, mekana giriş yapıyor Haydar Bey. Vay. Abi diyor, yanlış hatırlamıyorsam Yasin Akboğa da diyor kululu değil mi diyor. Ya bak, görüyor musun diyor, kulundan şeytan çıkıyor, Rayze Büroji çıkıyor, Topetsiye çıkıyor diyor. Daha vardır elbet, bilmedim. Var Raşt. Yani diğerlerini biliyorduk da şeytan çıktığını ilk kez gördük. Hayırlı sabahlar abi, herkese musmutlu bir gün diliyorum. Cevabım Faruk, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Faruk da küpe dedi. Orhan Kaptan, hayırlı yolculuklar, yolun açık olsun. Aleyküm selam. Eyvallah Orhan Kaptan. Hayırlı olsun, devamlarını nasip etsin inşallah diyor. Eyvallah Nedim Soylu. Ya Yasin, bak o kadar hayırlı olsun diyen var. Ne yapalım, bugün Star Rising'den bir 50 euro Gucci'yi verelim değil mi? Şu an organizeyle meşgulüm, pişmanlık yok diyor. Sıkıntı yok, siz gelin diyor. Vay, gönlü geniş ya Yasin Başkan'ın. Hallederiz diyor. Çok... Belma abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Abi günaydın, iyi, nasılsın, iyi misin diyor. Çoktan beri yazamıyorum, kulağım sende. Her zaman iyi yayınlar diliyorum diyor. Sağ olasın Belma abla, işin gücün rast gelsin. Durusu alayık ama. Ne oldu, inşaat işleri bitti mi Belma abla? Murat abi nereye yürüyorsunuz öyle ya? Murat abi 70 yaşındaki ihtiyarların arasına almışlar. Eline iki tane de değnek vermişler. Yürüyor. Abi onlar senin klasmanın değil ya. Atkı, şal. Allah Allah. Şal takılır mı? Yani. Şal takılıyor. Yok artık Kemal sende. Naide günaydın. Keyifli yayınlar diliyorum abi diyor. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun Naide. Abi müsaitsen seni ve müsait olan tüm Viyana FM dinleyicilerini derneğimizdeki etkinliğe bekliyoruz diyor. Eyvallah kardeşim. Perşembe günü 14 Şubat Perşembe günü arkadaşlar. Setet Derneği'nde organizasyon var.

Az kalmış, az kaldı, bitecek diyor. Hadi bakalım Belma Hanım. Tabii ki ya diyor, Bedia diyor. Ne demek? Ali abi söylesin diyor, ben kazanınca Bedia kazandı diye. Öyle olmaz Emine abla. Sen mesajı yazdığında altına Bedia yazacağım. Ben diyeceğim ki ya, tamam Emine abla bu mesajı Bedia için yazmış. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bereketli bol kazançlar versin diyor. Eyvallah Emine abla. Gel esmer yârim gel. Kızdıysan unutuver. İyi yayınlar. Evin ben. Evin günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Sen evin sen. Biz seni niye Müzeyyen Hanım diye kaydetmişiz? Niye böyle olmuş? Günaydın, güzel bir günün olsun. Dayanır mı buna yüreğim? Alışır mı can dedin? Öleceksin derdim. Elle yapılır, kulağa takılır. Kulaklık abi diyor. Oo Aydar. Şubat mı dedim? Vallahi mı? Olur ya, canlı yayında öyle canlı yayın hatalar olur. Bizde karşılama böyle diyor. Vallahi helal olsun Aziz Başkan. Hiç beni böyle karşılayan olmadı ya. Kıskandım. Piercing. Vallahi piercing de olabilir. Elle yapılır, kulağa takılır. Bu nedir diye sorduk. Beklediğimiz cevap aslında küpeydi ama çok da mantıklı cevaplar var. Mesela piercing de olabilir. Toka saça takılır, olmaz. Yüzük olmaz, parmağa takılır. Kulağa piercing takılıyor mu? Cahilliğime verin, bilmiyorum yani. Takılıyor mu, takılmıyor mu? Piercing'in ne olduğunu biliyoruz da kulağa takılıp takılmadığını bilmiyorum.

0: eksin derdimden.
1: Vallahi kardeşim sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçi bunu sen de bilirsin. Sonuçta Türkiye'de yaşamışlığın var. Esnaflık nedir bilirsin. Vallahi Star Rez'den isterse 50 tane dükkan atsın. Öncelikle açılışı için onu tebrik ediyorum. Allah daha çok açmayı nasip etsin. Vallahi açılışlara gittiği zaman el boş gidilmez. Ben bunu bilirim. Ben dedelerimden, büyüklerimden böyle öğrendim. Artı yanı sıra destek verilir. Yani adam dükkan açıyor, adamdan ben bir şey beklemem. Ben adama vereceğim ki o kendini büyütsün, geliştirsin, iyi fırsatlar versin. İşte bilet olsun, otel olsun değil mi? Yoksa adam nasıl yapacak cebinden sürekli yerse? O yüzden gidecek olan arkadaşlar boş gitmeyin, hediyenizle gidin. Bu bizim örf ve adetlerimizde vardır. Hepinize saygılar, Allah'a emanet olun.
2: Vallahi Şenol, ilk kez vallahi güzel şeyler söyledin ha sesli mesajda. Korkarak açtık ama iyi söyledin. Vallahi. Aynen, açılışa boş gidilmez. Açılış yapana da destek olunur. Alışverişler oradan yapılır. Açılışın manası budur zaten. Açılışa gittiğinizde market mi açılıyor? Alışverişinizi yaparsınız. Hayırlı olsun babında kasaya atarsınız bir şeyler. Çok yakın tanıdıysanız işte 50 tuttuysa 100 atarsınız mesela. Böyledir usul adet. Sol yanım benim, diren... İşte çiçeğinizi alırsınız öyle gidersiniz. Açılışlarda adet budur ve bu şekilde de yapılıyor zaten. Şimdi Şenol fazla açılışlara gelmediği için bilmiyor. Biz her hafta 2-3 tane açılışa gittiğimiz için biz de artık standart biliyoruz yani. Genelde bu adetlere, bu usullere dikkat ediliyor. Yapan çok sayıda insan var. Şimdi bir de her sektörde farklı olur mesela. Yasin'inki Rize Büro. İşte sigorta acentesi aynı zamanda. İlk bileti alacağınızda adres neresi olacak o zaman? Tatil rezervasyonu yapacağınızda. Ya da ne bileyim arabayla ilgili bir sigorta durumu var. Sulasun Şitelli olayı var. Ev sigortası vesaire, hayat sigortası. Neyse. Lazım olduğunda ilk gideceğiniz yer Star Rise'in olacak ki hayırlamış olasınız. Şimdi yaz tatili geliyor. Yaz zamanı geliyor. Herkes ister istemez bir yerlere tatil gidiyor yani. Tatile gidiyor. Gitmesi lazım. Ne yapacağız? Rezervasyonları Star Rise'den yapacağız. Yanım.

Bıçak, kılıç, küpe daha kaldın mı şey? Pirzink her yere takılır Ali diyor. Bizim Ferhat diyor. Sen istediğin yere tak diyor. Abi pirzink nedir ya? Valla başkasının yalancısıyım. Pirzink takılır mı? Kulağa takılır. Valla ben bilmiyorum. Takılıyormuş demek ki, öğrendik. Ben hiçbir takı takmıyorum arkadaşlar. Ne bir kolye, ne bir şey. Hiç merakım yok öyle şeylere. Takıyla işim yok yani. Saat bile takmıyorum yani. Hep telefondan hallediyoruz her şeyi. Sızımsın ya. Ya. Sol yanım yana. Kulağa mı takıyormuş Raşit onu? Ya. Sol yanım. Elle yapılır, kulağa takılır dedik. Elle yapılır, kulağa takılır arkadaşlar. İbo'ya soralım diyor. Aman aman. Sormayalım, hiç borçlu çıkarız vallahi.

Vallahi Mustafa, en dikkatli dinleyici ödülünü sana veriyorum. Helal olsun sana. Mustafa'ya Star Ryzen'den 50 euro Gucci'yi verdim. Hemen yaz, not alalım.

Adam her yanlışımı anında buluyor abi. Hiç tık yok. Helal olsun Mustafa. Star Ryzen'den 50 euro guçayım verdim sana. Şenol güzel ve doğru konuştu, tebrik ediyorum diyor. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden birisini hatırlattı. Aynen öyle oldu Demet. Sorma ya. Kulaklık mı? Yani olabilir.

Şimdi diyor Yasin de bak Yasin diyor ki abi şimdi diyor 50 tutunca 100 atılıyorsa diyor. Ben de diyor tatil diyor 5000 tutuyor. O zaman diyor 10.000 mi atacaksınız? Nasıl olacak diyor? 10.000 atıyorsanız diyor ben her hafta yeni bir şube açarım diyor. Yasin var ya. Yok bizde mantık öyle çalışmıyor Yasin. Tatil 5000 tuttu ya biz 5050 veriyoruz. Aradaki diferansiyel zaman 50 euro. İki misli değil. Bak ya 50 olunca 100 atıyoruz ya iki misli mi diyor. 5000 ise 10.000 atmanız lazım diyor. Ben de yok abi diferansımız belli aradaki fark. 5000 tuttuysa 5050, 10.000 tuttuysa 10.050 atıyoruz abi. O 50 euro aynı düğünlerde takı var ya onun gibi düşün. Bere, fes, şapka olabilir mi ki? Elle yapılır, ete takılır demiştin. Kulak nereden çıktı diyor. Onu son dakika ben ekledim, ilave ettim Ferhat. Allah razı olsun. Valla Mustafa, bak görüyor musun? Dikkatli dinleyici hemen ödülü kapıyor. Halka sucuk elle yapılır, kulağa takılır. Yok canım daha neler. Düş.

Günaydın sevgili Ali Süzen, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar. Tüm Viyana FM dinleyicilerine sevgiler, selamlar. Haydar amca geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Ben diyor, Raşit'in doğrularını bulmaya çalışıyorum. Yok ki, bulamıyorum. Kulağına ne takıyorsa artık diyor. Valla ne takıyorsa bilmiyoruz. Kulağına ne takıyorsun Raşit?

Müjde abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Günaydın Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. İsmail'im hoş geldin kardeşim, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bizim hesap olmadı diyor. Vallahi senin hesap tutmadı Yasin ya. Abi bizde mantık düz. O 50 euro hani eskiden bir çeyrek takılırdı, şimdi çeyrekten vazgeçildi, 50 euroya dönüldü ya, o gibi. Adama soruyorlar mazota zam geldi. Ben diyor hep 50 liralık dolduruyorum diyor. Fark etmiyor onun için. Siz hatırlarsınız onu. Bahar Hanım günaydınlar, iyi sabahlar, güzel keyifli yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Abi bana istek şarkımı sormadın, unuttun Ellam. Niye ki ne, birinci mi oldun sen Demet? Emine abla ne istiyorsun sen bugün bu arada? Emine abla hiçbir şey istemedi. Yazmadı da. Ne istiyorsun abla? O Nedim trafiğe denk gelmiş. Trafik başlamış. Neresi orası Nedim Başkan? Freezing diyor. Sigara. Sigarayı nereye takıyoruz ya? Ete mi takıyoruz? Önümüz kurban, ete takılır diye sorunca bıçak dedim diyor. Ha, eyvallah. Müslüm günaydınlar kardeşim. Aleykümselam. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Eyvallah Müslüm. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Hünkar Avusturya. Hünkar ürünlerini severek, beğenerek biz tüketiyoruz. Tüketenler var mı? Müslüm, Hünkar'dan da hediyeler verelim ya. Hünkar'dan hediye verelim. Yine bile bile sana koşuyor. Raşit diyor kulağına sucuk takar, kokluya kokluya gezer. Vallahi yapar. Olabilir. Hasan, nice mutlu yıllara. İyi ki doğdun Hasan, nice nice yıllara. Bugün Linz'den Hasan abinin doğum günü. Hasan abi doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah.

0: olsun şen olsun yeni yaşların. Mutlulukta gölgen olsun abi. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.
0: Günün birincisi istek isteme hakkına sahip oluyor. Onu çalıyoruz arkadaşlar. Onun harici pek istek çalmıyoruz. İstisnai durumlar hariç. Yoksa istek parçası, istek yayını yaparsak eyvah eyvah yandık. Günaydın, hayırlı sabahlar. Herkese sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Kolay gelsin Ali abi diyor. Şeyma Hanım geldi, hoş geldi. Güzel bir gün diliyoruz. Orhan Kaptan notlarımızın arasını aldık. Moruk falan diye düşündük. Arkalarından yetişemiyor diyor ya. Bak. Adamlara 70-80 yaşında dedik. Vallahi Murat abi yetişemiyormuş arkalarından. Doğum günü kutlu olsun inşallah diyor Murat Erdatlı. Eyvallah Murat abi. İyi ki doğdun Hasan abi diyor Kemal'in mesajı. Şengül Hanım da Hasan abinin doğum gününü kutluyor. Bugün diyor pindirinks yok ama kahveye eşlik ediyorum diyor. Niye pindirinks yok Şeyma Hanım? Olsun ya. BJK Murat günaydınlar abi. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Murat abi. Bu arada A23'te trafik başlamış arkadaşlar. Antmansdorp bölgesinde. Şu an Viyana trafiği fena. Kaza olmuş. A23 Kagran Genzendorf istikameti de an itibariyle yoğun arkadaşlar. Trafik var. Biliyorsunuz favoritlerin istikameti zaten yoğundu. A2'de de trafik yoğunlaşmış. Özellikle Wiener Neudorf bölgesinde Vözendorf Köprülü Kavşağı'nın olduğu bölgeler. Altmannsdorf otoban çıkışı zaten bir hayli yoğundu. Yoğunluk daha da artmış gözüküyor. Bilginiz olsun. B12 şart sana diyor. Valla şarttır. Hayırdır ne konuşmuştuk? Hangi şarkının sözünü vermiştim? Yıllar. Vallahi hiç hatırlamıyorum ha. O zaman belki sızlara yürüyün. Kulaklık takıyorum diyor. Samsung. Oo, hadi bakalım.

Günün en hızlı mesajını atan Emin ablanın istek parçası. Başıma bela mısın? Eyvallah Müslüm. En kısa zamanda yapalım diyor Müslüm de. Hadi bakalım. Hünkar Avusturya'dan da söz aldık. Tatmayanlar varsa tadım niyetin olsun. Hünkar Avusturya'dan Hünkar ürünlerini hediye olarak vereceğiz. Eğer henüz almayanlar, tadına bakmayanlar varsa böyle bir imkanı da sunmuş olalım. Doğum günü olanların doğum gününü kutluyor Bediye. Pazartesi birinci olmuştum ya ama sen sormadın diyor. Benim de zamanım olmadı yazmaya. Ya tamam yaz o zaman, sıkıntı yok. Sözümüz söz. Hadi yaz bakalım Demet, hızlıca gelsin. Hemen ardı sıra bağlayayım birbirine. Coşkun abi günaydın. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah Coşkun abi. Erko frizör bedav. Bizden de hediye verebilirsin diyor. Erko'dan da verelim. Bu olayı baş başa bir yemek eşliğinde, bana ısmarlayacağım bir yemek eşliğinde konuşabiliriz Coşkun abi. Vereceğiz, Erko'dan da hediye vereceğiz. Bakalım ne vereceğiz. Yaz yaz Demet yaz. Valla ben unutuyorum ya, sabah ne yediğimi unutuyorum. Mantı, Union Rings, lahmacun ve schnitzel. Megalarda diyor sürekli alıyorum diyor. Cumartesi kısmetse Mega Gastro'dayım. Oo hadi bakalım. Bayram valla hepsinin tadına bakmış. Viyana FM ekibine ve gönül dostlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olsunlar diyor. Eyvallah sen abi. Su böreği çok güzel Hünkar'ın diyor. Eyvallah Nedim Başkan. Şenol'un sesli mesajı var. Onu dinleteceğiz. Günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar. Melek Hanım geldi. Bonjour. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyoruz Fransa'ya. Beni diyor tebrik bile etmedi diyor. Günaydın bile yazmayan diyor. Murat'a armağan olarak gelsin diyor. Başıma bela mısın?

0: Günaydın, iyi yayınlar Hatice Hanım. Günaydınlar, guten morgen. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yemek her zaman yeriz ya diyor, sorun değil. Ismarlayan Aziz ya da Haydar olursa hiç problem yok diyor. Abi öyle yemek yenmez mi ya? Abi öyle yemek var ya, sopa yesem gelir gene yerim. Sıkıntı yok yani. Ismarlayan Aziz ya da Haydar olursa. Raş diyor, yalanım yok diyor. Et döneri beğenmedim ama tavuk döneri diyor çok beğendim diyor. Bah. Damak tadı da ya. Şenol'un bir sesli mesajı var.
1: Ali, ben iddia ediyorum. Bak çok iddia bu. Viyana FM'de Hünkar'ın reklamını yapan en sağlam adam benim.

0: Bak her megaya gittiğimde müşteriye hünkar sattırıyorum. Sanki benim babamın dükkanı. Ama şunu da not olarak söyleyeyim. Hediye mediye hiçbir şey istemiyorum. Sen zaten biliyorsun ama onu da yine buradan belirtmek istedim. En iyi reklam ben yaparım. Şimdi Didi'ye de geçtim reklamını yapmaya. Hadi Allah'a emanet olun.
1: Pindirinç'ten devam Şenol.

Hollanda'da dizelin litresi 2.36 olmuş. Hadi hayırlı olsun. Düğünden sanar açar çiçek tam yerinden. Fazlası var gördüğünden her gün. Elle yapılır, ete takılır. Küpe doğru cevap ama firzing de olabilir.

Arkadaşlar saatlerimiz 8.31. 8.35'te Star Ryzen yazıp gönderen ilk kişiye Star Ryzen'den 50 euro Gucci'ye vereceğiz. Bugün patron çıldırdı ya. Devamlı hediye dağıtıyorsun. Bir tane hediye vermiştik. Mustafa'ya vermiştik. Star Ryzen'den 50 euro Gucci'ye vereceğiz. Saatler 8.35'i gösterdiğinde Star Ryzen yazıp gönderin. İlk kim gönderirse ona vereceğiz. Çekilişle uğraşmayacağız arkadaşlar. İlk yazana vereceğiz. Bu arada ben de forma çekilişini hazırladım. Dünkü forma çekilişini. Onu da bugün yapacağız. Birazdan açıklayacağım kimin kazandığını. Geriye kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş diye yüzün... Hepsini çıkartalım aradan. Yarına kalmasın.

Valla faturalar da gelmeye başladı. Bir kampanya yapmıştım ben de. Dedim ki hiç Pindrinks içmeyen var mı? Pindrinks içmeyen kalmasın. Gidiyorsunuz markete, Pindrinks alıyorsunuz. 3 euroya kadar olan kısmını ben ödüyorum. 10 euroluk Pindrinks mi aldınız? 3 eurosunu ben ödüyorum abi. Faturayı gönderiyorsunuz, ben sizin hesabınıza ödüyorum parayı. Ne kadar kolay bak, sistem belli. Alışverişi yapıyorsunuz, fark etmiyor hangi market olursa olsun, Pindrinks'i de alıyorsunuz abi. Diyelim ki bir tane aldınız, 1.29 mu? Ben 1.29 ödüyorum. 5 tane aldınız, ne yaptı? İşte 6.5 euro yaptı. 3 eurosunu ben ödüyorum. Tatmayan kalmasın. Nereden alırsanız alın, fark etmiyor. Gönderin bana faturayı WhatsApp'tan. Gerisi bende, hallediyorum. Ben daha ne yapayım ya? Şenol bak Müslüm teşekkür ediyor. Allah razı olsun, eksik olmasın diyor. Orhan Kaptan yolun açık olsun. Sana da armağan olarak gönderelim bu güzel eseri. Yasin burada mısın? Yasin Tekbaş.

de tebessüm. Eski alınanlara yapacak bir şey yok maalesef. O pek yap. Kampanya bu hafta başladı, bizim kampanya. Yeni faturalarda geçerli. Abi şeye benziyor. Şimdi bir yerde bir angebot görüyorsun. Ya ben bir ay önce bunu almıştım. O ne olacak ha? Elim işte, kulağım sizde diyor Ispartalı Ayşe. Bugün yoğun çalışıyor herhalde. Fazla yazamıyor. Kolay gelsin. İşin gücün rast gelsin. Hünkar ürünlerini tercih eden tüm tüketicilerimize, müşterilerimize Viyana FM aracılığıyla canı gönülden teşekkür ediyoruz diyor Hünkar ailesi olarak. Eyvallah Müslüm.

0: Yasin Akbağ, eyvallah. Yasin sen buradasın zaten ya. Eyvallah kardeşim. Bugün bu bizim mutlu günümüz. En mutlu günümüz diyor. Yasin Akbağ. Bol bol ver Gutçay. Sıkıntı yok diyor. Eyvallah Yasin. Yasin'in hem gönlü bol hem kendi güzel insan.
1: Seviyorum seni. Can çıkmaz. Sonum olur gidersen.
0: Aleyküm selam Ramazan. Hoş geldin kardeşim. Ramazan Yıldız kolay gelsin.

Vay vay vay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, bakalım daha gelecek mi? Artık yazmayın. 8.35'te istedik. 8.37 oldu. 2 dakika oldu. Tamı tamına 37 tane mesaj geldi. Vay be. Bu arada 37 de bizim memleketin plakası. Ha. 37. Ama ilk kim gönderdi? İlk kim gönderdi? Hemen bakalım. Ispartalı Ayşe. Yazdığın zaman bir de mesajla oynama. Oynadığın zaman gider o. Sıralaması değişir. İlk olarak Wells'ten Dilek Hanım, Star Ryzen'den 50 euro Gutschein verdik Dilek Hanım'a. Hayırlı olsun. İlk onun mesajı düştü.

Ya Yasin dedi ki bol bol ver, sıkıntı yok. O zaman ne yapalım? İkinciye de verelim. Bakalım ikinci kimmiş? İkinci de Tülay Hanım. Aa, Elit Tülay Hanım. Uğur Hacım'ın eşi. Hacım yok bugün gerçi. Hacım nerede ya? Tülay Hanım hayırlı olsun. 50 euro Star Rising Uçayn.

0: Tülay Hanım'a ve Dilek Hanım'a 50'şer euro Star Risen Good Shine verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni geldin diyor. Ertan abim yeni inşaat aldı. Oraya geldik. Yeni iş. Oo Ertan kardeşim. Kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Ekol Elektroteknik. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Ramazan ustamız. Ramazan Yıldız. Kolay gelsin kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Eyvallah Orhan Kaptan, ne demek? Seni öveyim biraz diyor. Hadi bakalım, öve bakalım.
1: Eyvallah Müslüm kardeşim, ne demek? Destek bizim işimiz. Bir de vallahi Alev olmasa bu işin içinde kolay kolay ben güvenip de şey yapmam ama Alev onayladı. Ben de Alev'e güvendiğim için sonuna kadar destek yaparım kardeşim. Sıkıntı yok. Tüm ürünleri hemen hemen kullandım. Hepsinden de memnunum. Durmayın. Yola devam.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Şenol'a. Şenol gerçekten her alanda bir yardıma ihtiyacımız olduğunda, bir işe girdiğimizde her zaman destek olur. Buradan onun hakkını da vereyim. Bazı konularda Şenol'la böyle anlaşamasak da Allah razı olsun. Gerçekten çok iyi niyetli bir arkadaşımız, kardeşimiz. Her şeyi böyle gerçekten samimiyetle yapıyor. Mesela Pinrings abi her zaman içer, evine koli koli alır, etrafındakilerini aldırır. Ne bileyim Viyan FM'le ilgili bir şey olsun hemen gelir. Yardıma ihtiyaç var mı diye sorar. İşte ev taşıdık hemen aradı, yardıma ihtiyaç var. Her şeyde var, Allah razı olsun. Seviyoruz Şenol kardeşimizi. Yasin diyor ki üçüncüye de verelim. Verelim. Üçüncü kimmiş bakalım. Hemen üçüncüye de verelim. Dilek Hanım ilk sizin mesajınız düştü. 8.35'te Star Risen'den 50 euro good shine verdik. İkinci olarak Tülay Hanım'ın mesajı düştü. Ona verdik. Üçüncü olarak da Oğuzhan'ın mesajı düşmüş. Oğuzhan Star Risen'den 50 euro good shine kazandın kardeşim. Senin ismini de şuraya not edelim hemen bir saniye. Gel bana en temiz duygularla gel bana mutlu. Oğuzhan da not ettik. 4 bir tane daha verelim de 5 olsun. O zaman birazdan bir tane daha vereceğiz arkadaşlar. Sev-

Ertan duyuyor mu beni Ramazan? Bak ya. BJK Murat diyor ki Şenol daha benim dükkana gelmedi diyor. Şenol niye gitmedin Murat abinin dükkana ya? Formanın çekilişini yapacağım arkadaşlar. Bir şarkı ayarlayıp. Nasip kime çıkarsa artık.

O zaman şöyle yapalım. Saatlerimiz 08.42. 08.45. Star Ryzen yaz gönder, bir kişiye daha vereceğiz. Hadi bakalım. 08.45 bir kişiye daha Star Ryzen'den 50 euro Gucci'yi vereceğiz. Yaz gönder. Son bir kişiye daha vereceğiz.

0: Esra Hanım günaydınlar. Rota Esra güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Günün nasiplisi ben olayım bağır diyor. Saati tutturursan nasipli sen olursun Hatice Hanım. Bir hediyeyle başladık, 5 oldu. Bu nedir diyor ya. Vallahi patron çıldırdı. Ertan kardeşime kolay gelsin. İsmail abim geldi gitti diyor. Eyvallah Ramazan. Size ve Star Aizen'e çok teşekkür ediyorum. Yeni şubesinde Star Aizen'e Rabbim bol bereketli kazançlar versin diyor Dilek Hanım. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben miyim geçiyor kara bir kurşun can evimden.
0: Hakkınızı helal edin kardeşim diyor. Çok oldu. Hadi bakalım son kez bir dinletelim nedir?
2: Murat abi ben sana geldim abi. Eylül'ün doğum gününde forma hediye etmiştin ona geçen sene. Hatta Esin'e de demiştim ayıp olmasın. Sadece formayı alıp geri dönmeyin. Bir tane de Joking and Suk almıştım. Yani Esin almıştı Eylül'e hatırlarsın. Geldim abi zamanım olunca bu hafta sonra uğrayacağım sana söz. Ama bir şey istemiyorum ha. Bir çay içeriz tamam mı zamanlı olursa. Hadi seviyorsunuz Allah'a emanet olun. Çalışmam lazım.
0: Eyvallah. Selma Hanım günaydınlar. Abi iyi yayınlar. Her şey gönlünce olsun. Nevşehir'den Selma Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Allah kolaylık versin. Selma Hanım Nevşehir'de ama bizim hemşerimiz sayılır. Safranbolu. Star Ryzen'in son Gucci ayını da Yasin Akboğa'ya veriyoruz. İlk o gönderdi. Ya Yasin ya.
1: Senden bir an ayrılınca ne yapayım ben? Dağılıyorum olaysız.
0: Çekilişlere katılmıyorum çünkü sonra almaya utanıyorum diyor. Bana diyecekler isimden tanıyıp sen çekilişi kazandın sana indirim veya her neyse. Yok canım utanacak bir şey yok ya. Ben şimdi Gucci'nin kazanan arkadaşlara resim göndereceğim. Gucci'nin resmi göndereceğim. İsimleri de Yasin'e bildireceğim. Siz gittiğinizde Gucci'nin kazandım diyeceksiniz. Hediyenizi alacaksınız. Hiçbir sıkıntı da olmayacak. Daha önce de Gucci'nin'ler vermiştik zaten Star Aizen'den.
1: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere göçte şimal.
0: Şimdi şöyle 8.35'te göndermek yetmiyor. Benim telefonuma ilk kimin mesajı düşerse. 37 tane mesaj vardı ilk. Sizden Star Aizen yazıp göndermemi istediğinizde hepsi zaten 8.45'te düştü. Ama kimin ki telefonu düşerse? Yarışmanın kuralı bu. 8.44 yazınca olmuyor, 8.47 yazınca olmuyor. Ya da işte ne bileyim ben 8.35 dediysem 8.34 yazınca olmuyor. Geç kal, erken olmuş oluyor. 8.36 geç olmuş oluyor. Değişik bir oyun. Bu oyun sadece bizde var. VRFM'de var. Ben icat ettim bunu. Ama hiç tartışmaya gerek yok. Hiç yani vara gidelim tartışalım pozisyonu tekrar inceleyelim. Uğurcuğum oynatalım falan. Hiçbirine gerek yok abi. Ekran görüntüsünü alıyoruz. Telefonda sıralı zaten mesajlar. Sırasıyla geliyor ya dakika saniyesine salisesine göre. İlk kiminki düştüyse ona veriyoruz. Bir haksızlık olduğunu da düşünmüyorum. Yani yarışmalarda o yüzden diyorsam ki 8.35 böyle 8.34 59 saniye 59'da atın ki 35'te düşsün. Yani o arada bir saniyese fark bırakın o şekilde olsun. Bu şarkıyı bir dinletemedik ya bir saniyedir. Arkadaşlar ben çekilişi yapacağım hızlıca bu şarkıyı dinletirken. Star Aizen Allah yolunu açık etsin Yasin kardeşim diyor. Eyvallah. Önce bakalım kimin mesajı düşmüş ona bir bakalım bir saniye.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 21 tane mesaj gelmiş toplamda. İlk olarak da kimin mesajı düşmüş? Abi araya mesajlar gelince sıkıntı. Candan kalbim kırılınca İlk olarak da Fadime Hanım'ın mesajı düşmüş. Fadime Hanım'ı da hemen not edelim şuraya. Bugün Star Ryzen'den toplam 5 kişiye 50 euroluk Gutschein verdi. Kimlere verdik? Hemen bir bakalım. Fadime Hanım, Mustafa, Dilek Hanım, Tülay Hanım ve Oğuzhan. Toplam 5 kişiye Gutschein verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Ben size WhatsApp'tan resim göndereceğim arkadaşlar. Gutschein resmi. İsimlerinizi de bildireceğim. Star Ryzen'le iletişime geçeceksiniz. Ne bileyim, bir tatil booking yapmak istediğinizde, tatil rezervasyonu yapmak istediğinizde hemen anında kullanabilirsiniz. Hadi bakalım, hızlı hızlı mesajlarınızı gönderin. Hızlı hızlı gönderin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Son alan kimdi? Fadime Hanım. Ben sana isimleri göndereceğim Yasin.

İsimlerini hepsini göndereceğim. Tüm otel rezervasyonlarında dünyanın her yerinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın neresi olursa olsun hangi otel istiyorsanız isteyin. Tatil paketlerinin hepsinde geçerli. Uçak biletlerinde geçerli değil, bilginiz olsun.

0: sıra gelmiş. Hadi bismillah, çekiyoruz formayı da bakalım kime çıkacak. Dün Pindrix resmi istemiştim sizden. 20'nin üstünde resim gelmişti. İsimleri ben not etmiştim. Onların arasından çekilişi şu anda yaptım. Kime çıktı bakalım? Oo, Nedim Başkan, hayırlı olsun. Fan Shop'tan Quellenstrasse 40 numara BJK Murat'tan bir adet Türkiye forması kazandı Nedim Başkan. Hayırlı olsun. Pindrix içen, Viyan FM dinleyen her zaman kazanıyor. Pindrix'leri evinizden eksik etmeyin. Hafta sonu, özellikle hafta sonu alışverişinize gittiğinizde alın. Önümüzdeki hafta yine sizden Pindrix resimleri isteyeceğim. Sadece resim istemeyeceğim, öyle kuru kuruya resim yok. Canlı canlı göreceğiz bakalım. O an içiyor musun, içmiyor musun, önünde var mı, yok mu? Eski resimler olmayacak yani. Hediyeleri vereceğiz, hediye bol. Hediyeyi eksik etmeyeceğiz inşallah. Uzun zamandır çalmıyorduk. Bir Ekin Uzunlar yorumu gönderelim. Yasin, sana çıkmadı ya. Maalesef.
1: Seni öyle sevdim ki değişti tüm mevzu.
0: Star Ryzen'e ve Yasin Bey'e bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ediyorum diyor Fadime Hanım. Hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Emeğinize sağlık diyor. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım'a.
1: Bu yolu görenler ikimizden sevmeyi öğrensinler.
0: Hayırdır, kimin doğum günü ya Haydar? Hayırdır?

Emeğine sağlık abi diyor. Teşekkür ediyorum Demet. Onur eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Merve Hanım teşekkür ediyorum. Şengül Hanım teşekkürler. Şenol eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ayten Hanım çok teşekkürler. Orhan Kaptan, Dankeşön, Mersi. Rıza eyvallah kardeşim. Hasan abi her şey gönlünce olsun tekrardan. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bahar teşekkürler. Bayram teşekkürler kardeşim. Eyvallah. Herkese teşekkür ediyoruz diyor. Vakti olan, imkanı olanları da bekliyoruz. Eyvallah Yasin Akboğa. İnşallah dediğim gibi oradayız. Ispartalı Ayşe teşekkür ediyorum, sağ olasın. Emin abla çok teşekkürler. Rıza hayırlı işlerin olsun kardeşim.

0: Vay be, güzel eserdi. Harbiden çok güzel eserdi.
1: Çok farklı bir dünyasın benim gözümde.
0: Dur. Şu şarkıyı Semih Cenk, Müslüm Baba yorumlarını söylüyor son zamanlarda biliyorsunuz. Şundan bir dörtlük dinleteyim, öyle veda edeyim.
1: Bir tek sana vurur.
0: Melek Hanım teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Fadime Hanım çok teşekkürler. Murat abi, Murat Erdatlı, Dankeşön teşekkür ediyorum. Beytullah eyvallah kardeşim. Eyvallah Mustafa. BJK Murat eyvallah abi, hayırlı işlerin olsun. Şenol teşekkürler kardeşim. Linz'de Pindrinks arıyoruz. Dükkan dükkan bulamıyoruz diyor. Böyle olmaz ki diyor ya. Yasin Tekbaş eyvallah. Abi marketçiler sıkıntılı ya. Çok sıkıntı marketçiler. Sen online sipariş et Yasin. Online gönderelim.
1: Benim gözüm.
0: Mehmet Eren aleyküm selam kardeşim. Güzel bir günün olsun. Cesaret abi çok teşekkür ediyorum. Ahi Bekara hayırlı işler. Tülay Hanım çok teşekkürler. Güzel bir günün olsun. Elit Tülay. Leyla Hanım teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Kolay gelsin. Çalışıyoruz diyor. Her zaman yazamıyoruz. Eyvallah. Nihal Hanım çok teşekkürler. Nesrin Hanım teşekkür ediyorum. Bedia teşekkürler. Dur. Şunu bir göndereyim bak. Şu bir gelsin. Bir dörtlük dinletelim. Semih Cenk yorumuyla dinleyeceğiz. Güzel bir eserdir bu Müslüm Baba'dan. Aydın Türeyen. Aydın Barut. Nerede Müslümcüler? Mahmut Akçagöz. Müslüm Baba yorumlarını sevenleri bir göreyim. Semih Cenk farkıyla. Mesut abi döndün mü badene Mesut abi? Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Bayağıdır yoktu Mesut abi ya. Eine wunderschönen guten Morgen Herr Ali Süzen wünscht ihr eure Burgenland Direktör müdürümüz. Burgenland müdürümüz Mesut abi.

Mesut abi İtalya'da çalışıyormuş bu sefer. Monfalcone. Abi sen dünyada gitmediğin yer kaldı mı? Her sene pasaport değiştiriyorsun herhalde Mesut abi. Ştempil kalmamıştır ya. Arkadaşlar hepinize güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, süp süper, müs mükemmel, hap hayırlı bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Bu sana son çağrım bulunmaz. Benden başka eşin. Oo. Bana sen lazım, sana da ben. Çok iyi değil mi ya?
1: Seninle ya da senle.
0: Ya seninle ya da senle. Çok güzel.

Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Günaydın. Guten Morgen. Herkese iyi sabahlar diliyoruz. Kimler aramızda bir görelim bakalım dünyanın neresinde dinleniyoruz. Artı 43-660-130-19-79. Çok güzel şarkılar hazırladım. Bugün böyle enerjimiz çok iyi ya. Tam bir kova enerjisi var bugün bende.

dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak, biliyor musunuz? Ne kadar mutlu olduğunuz önemli. Çünkü bir insan mutluysa mutlu eder. Hakikaten hayat üzülecek kadar uzun değil. Bugün en sevdiğiniz insanların değerini bilin. Eğer birisiyle heyecan yaşamak istiyorsanız yaşayın. Kalbini kazanın. Dostluğun, arkadaşlığın, aşkını kazanın bence. Ve çok güzel olsun. Hadi bakalım. Kaldır kolları. Geçmiş yok, yarın yok. Ya bugün var ya, aşırı güzel şarkılar hazırladım. Merve hoş geldin. 19. Viyana nasılsın? Günaydın İbo. Valla ben iyiyim. Sen nesin Merve? Southside Piercing. Nasılsın Nuray ablam? Hoş geldin. Stuttgart'larımız da Almanya. Hoş geldin güzelim. Dövmeli Tülay. 20'den fazla dövmesi var Tülay'ın. Ne güzel. Ne kadar mutlu ya. Ah maşallah. Günaydın Tülay'cığım. Musmutlu güzel bir gün diliyorum. Su. Harikasın. Hoş geldin. Pınar nasılsın? Geleceğim dükkanına. Çok özür diliyorum. Söz verdim. Tutamadım. Ben normalde söz verip gerçekten hani tutan bir insanım ama bunlar o kadar yoğunum ki. Çok güzel görünüyorsun bu arada. Saç rengin çok güzel. Gözlerin orijinalse inanılmaz güzelmiş. Bizim Kübra'nın arkadaşı Düsseldorf'tan Bahçeşehir'de. Çok davet etti beni kızcağız. Hatta yemek de yiyelim beraber dedi ama Pınar aşırı derecede bugünlerde bir yoğunluğum var. Ama arayacağım seni. Söz.

Sadık Viyana'dan hoş geldin. Günaydın İbo'cum, Meltem ben. Nasılsın, iyi Meltem sen? İbo'cum sence ben bugün nasılım? Meltem, bence çok iyisin. Bayağı iyisin. Şu selfiler de geliyor da bakıyorum hani yüz analizi de. Gerçi bu Tuğba analizi, Tuğba analizi ama Tuğba gelene kadar ben size bir analiz yapayım. Ay, Pindirix'te program başladı. Günaydın herkese, iyi sabahlar. Seviler nasılsın? Hoş geldin 10. Viyana. Burç yorumları gelsin mi demiş acaba? Gelsin mi güzelim ya Seviler? Çok sevdiniz Burç ama Hera da sizi çok sevdi. Hay Hera, Sydney'den, Avustralya'dan çok değerli bir arkadaşım. İyi ki varsın Hera. Benim için çok değerlisin. İkizler Burcu. Tuğba'nın çok yakın arkadaşı. İbrahim iyi yayınlar. Hoş geldin Emine abla. Ne yapıyorsun? Kız kocana da yolladın Salzburg'a. Helal sana valla. Keyfini çıkart. Otelin resepsiyonunda seni dinliyorum demiş. Hangi otel? Selam ben Burcu, nasılsın İbocum? Arabamda keyifle dinliyorum, gülüşüme neden oldun demiş bu sabah. Aa, dur daha bir şey yapmadık, yeni başladık. Şimdi sabah kahvaltı yapıyorum. Çok güzel böyle bir masanın hemen yan tarafında da gençleri kulak misafiri oldum. Normalde hayatta böyle tarzım değildir. Yan taraftaki arkadaşların sohbetini dinlemek ama tabii 3 tane çıtır böyle güzel enerji olan kızımız. Enerji ama gelecek o maksimum kızlar. Tabii herkes sevdiği, hoşlandığı, beğendiği bir şey anlatıyor. Aba o sohbet bayağı bir derindi. Dahil olmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Çünkü konu beni ilgilendiriyordu bir noktada. Kızlardan bir tanesi bir jelibondan bahsediyordu. Ya bayılıyorum bu jelibona falan diye. Ben de tabii o jelibon markasına sesi olduğum için sadece jelibona mı bayılıyorsunuz? Sesi hiç dikkatinizi çekmedi mi dedim. Ben de az değilim ha. Yemin ediyorum var ya sabah sanki yürüyüşe çıkmışım. Ama gerçekten çok eğlenceli. Sonra güldüler falan. Aa inanmıyorum falan. Güzel kahvaltı. Kahvaltıyı da kızlara ödettim. Kızlar farkında değil yemin ediyorum ya. Başlarına ne geldi? Valla onlar da dinliyor şu anda. Sevgili Ebru, Selin ve sevgili Hatice. Günaydın, sizi tanıdığım için mutluyum. Instagram'dan da takipleştik. Güzel enerjileri var. Onlara da günaydın. Kızlar vallahi iyi ki varsınız. Kahvaltı için çok teşekkürler. Kesinize bereket. Bu kalpler... Taktik güzel ya. Ben bundan sonra her sabah böyle kahvaltı yapacağım. Gel, bize şans ver. İyi yayınlar İbocum demiş. Çok teşekkürler. Günaydın, hoş geldin sevgili doktorum. Doktor bugün yoğunluğundan dolayı muayeneleri yüksek. Aşk doktoru günaydın, hoş geldin. Murat abi. Oo çılgın ya. Murat abi harika bir selfie yollamış. Hadi beni de bir analiz et diyor. Seni ben bu halde nasıl analiz edeyim Murat'ım?

0: Ya iyi ki varsın ya. Erdatlı var ya, adam adam. Yardır Murat. Ya beni çok güldürüyorsun ya.
1: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bak nereme geldi. Tabii tabii kim ölüyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın... Günaydın İbocuğum, Mötling'den günaydın demiş. Gülay hoş geldin Mötling. Ya bu Mötling benim trende kaybolduğum yer mi? Aa, Borla bayağı mesaj geliyor oradan. Bizim dinleyicilerimizden de vardı. Kamer de vardı orada. Sude diyor ki günaydın, nasılsın? Elif'le beraber dinliyorum. Nasılsın İbo? Şey deme, lütfen sen de bir şey deme. Kurtulmuş olalım. Hera'ya sorar mısın? Benim de burcumu yorumlar mı demiş. Tabii ki. Ama bugün Hera yoğun.

Pindrings İbrahim Elden'i sunuyor. Glütensiz, şekersiz Pindrings. İçiyorsun, kendinden geçiyorsun. Gerçekten çok güzel bir içecek ya. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde var Pindrings.

Arkadaşlar ne demiş? İbo, ben Dilan Viyana'dan yeni tanıştığım arkadaşım, ev arkadaşım Elif'e, Dilan ve Elif'e şarkı yollar mısın? Ne güzel. Viyana'da ev arkadaşı sevgili Elif için bir şarkı yollayayım. Dilan, tadını çıkartın. 11. Viyana'dan. O güzel yer. Güzel yerde oturuyorsunuz. Teşekkürler, iyi sabahlar diliyorum. Şimdi mesajlara bakalım. İbocuğum, bir bu soruyu sorabilir misin dinleyicilere demiş. Hmm. Mısır'a bomba düşerse ne olur demiş. Arkadaşlar, günün sorusunu Dilan hazırladı. Dilan'ı taşlayalım. Her gün bir dinleyicim günün sorusunu hazırlıyor. Bugün kanyonda sevgili Leyla'cığım kanyonda dinliyor. Güzelim, nasılsın Leyla'm? Mısır'a bomba düşerse ne olur demiş. Ne olur Dilan? Hamburg'dan sevgili Arzu ve Oya barış ilan ettik. Bana küsmüşlerdi, barıştılar hemen. Hocam seni çok seviyoruz, o yüzden barışmak istiyoruz dediler. Sağ olsun, ben de. Ya millet kendi kendine bana küsüyor, biliyor musunuz? Benim hiç tarzım değil birisine küsmek, hiç işim de olmaz. Herkes bana küsüyor. Olsun. Benim haberim bile yok, yemin ediyorum. Biri bana küsmüş, darılmış, benim vallahi haberim bile yok. Daha küsmüş, dağın haberi yok ya. Onun bu aşkın sonu acı da olsa kaderine razı bir kol, ne gece ne gündüz. Mısır'a bomba düşerse ne olur? Dilan'ın sorusu. Hadi cevaplar gelsin. Sensizliktense razıyım ben böyle. Ya kızım, işin gücün yok mu sabah sabah bizi? Çocuk soruları ya. Nedim abi Viyana'daymış, Hamburg'da değilmiş. Hoş geldin. İbocuğum biz hemşireyiz demiş. Kahvaltı ısmarladığımız yerin hemen karşısında hastanede çalışıyorlar. Ah ne güzel abi.

Sessizlik ya. Ya çok iyi ama onun Türkçesini yazın arkadaşlar. Dilan diyor ki Türkçesini yazsınlar demiş. Mısır'a bomba düşerse ne olur? Dilan'ın biraz böyle 0-10 yaş grubu sorusu. Ya Dilan bizi nelerle uğraştırıyorsun ya. Neyse yapacak bir şey yok. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Büşra günaydın İbacım, nasılsın? Ben de seni dinliyorum. Arkadaşlarımın çok selam var. Cansu ve İkbal. Onlar her gün radyoyu dinliyorlar. Mesaj atmıyorlar demiş. Aa, niye atmıyorlar? İkbal diyormuş ki numaramızı bütün dinleyiciler görür. Arkadaşlar, şaka mı yapıyorsunuz ya? Yıl olmuş 2026. Benimle eğleniyor musunuz ya? WhatsApp diyorum arkadaşlar. WhatsApp'ta bizim radyomuzda kişisel verileri koruma kanunu var. Yani burada yayıncının dışında kimse görmez. Bana mesaj atanları dinleyici görmez. Mesela bizim WhatsApp'a abone oluyorsunuz ya mesela. WhatsApp'a abone ol bölümü var radyo. Artı 43 660 130 19 79. Canım benim orada sadece yönetici görebilir. Yani anladın mı? Kafanız rahat olsun. Öyle gidip de Ahmet Mehmet öyle demiş diye. Allah'ım ya. Tamam güzelim, hiç sıkıntı yok. Rahat olabilirsin. Burası radyo istasyonu. Burada eğlence var, kafanıza göre. Mesaj atın, dinleyin, dinletin. Radyo sizin yani. Kağıt üzerinde Ali Bey'in. Ama normalde radyo sizin. Kafanıza göre takılın. Mesaj atın, dinleyin, dinletin. Hediye alın, hediye için mesaj atın.

röportaj yaptık İsmihan'la. İsmihan da çok tatlı ya, çok deli dolu. Çok iyi bir oyuncu. Mısır'a bomba düşerse ne olur? Günün sorusu. Soruyu Dilan hazırladı, onu taşlayın, beni değil ne olur. Bu soruyu sorar mısın dedi. Viyana'da yeni taşındı. Elif'le beraber dinliyor. 11. Viyana'dan sevgili güzeller güzeli Dilan arkadaşımız. İbo'cum valla millet beni çocuk sanacak, 24 yaşındayım demiş. Valla yaşının hiçbir önemi yok. Soruyu sen hazırladın. İbo'cum ütü yaparken seni dinliyorum, arkadaşlarımın da selam var demiş. Ne güzel. Ben tişörtlerimi hep ütüsüz giyiyorum, biliyor musunuz? Çünkü şey, kumaşından tişörtler alıyorum. Yani kırışmayan tişörtler aldığım için ütüye gerek yok. Şimdi geçen gün böyle modası olan bir kırışmış bir tişörtüm vardı. Üzerine de kırışıklık, hani ne diyorlar? Öyle tarzı o, tamam mı? Annem sen git onu böyle jilet gibi yap. Anne ne yaptım? Bak diyor, çok güzel yaptım diyor. Ya anacığım bunun modeli böyle dedim ya. Bunun modeli böyle. Ne hale getirdin tişörtü, gömleği?

0: İbocuğum beni hatırladı mı? Tercüman sitesinde kapıcınızdık demiş.
1: Aa, Mehmet abi hoş geldin.
0: Ya tercüman sitesi, ah be. Ne anılarım geçti orada. Ya kapıcı demeyelim de yardımcımızdın sevgili abim. Sen bizim için çok kıymetlisin. Mehmet abi bizim dostumuz. Ben onu çok seviyordum. Her zaman da ben onu hep davet ederdim. Öyle davetlere, lansmanlara götürdüm. Kendini çok iyi hissediyordu. Onları yazmış. Bana gösterdiğin değer için sonsuz teşekkürler. Ne demek? Biz herkesi... Çünkü Allah herkese eşit yaratmış ya.

Nerelerdesin demiş ya. Ya ben buradayım Medine, sen neredesin? Şimdi Medine'de terazi burcu. Bakalım terazinin en çok hangi özelliklerini taşıyor? Mısır'a 5 dakika daha sonra düşerse bir 5 dakika daha soralım. Çok cevap geldi. Çok da komik ya. Dilan teşekkürler emeklerin için. Hera'yı bağlayalım arkadaşlar? Burçlar, bir 3 tane daha burç gelirse Hera'yı bağlayacağım. En az bir 5 burç olsun. Şu an sadece terazi geldi. O da burayı çok seviyormuş Hera. Burayın konserine götürelim onu. Sayfaları seçiyorum bir siyahı. İbocum Galata Köprüsü'nden günaydın herkese sevgiler demiş. Hep bu şarkıları istiyorsunuz ama bu şarkılar çok dertli ya. Of. Şu istekleri ben nasıl rayına sokacağım ya? Bir saniye. Ya sizin isteklerinizi çalmak da istiyorum ama bakar mısın? Çok slow ya. Vakit doldu, çaldı kapı. Çok dertli ya. Ne olur bana kızmayın ama benim tarzım değil. Baksana istekleri hep böyle. Nasıl yapacağım? Elmas Hanım da bu şarkı istemiş. Bir bölüm dinletelim. Yok abi çok slow. Ben listeyi hemen değiştireyim. Belirli bir süre istek almayalım olur mu? Ne olur. Bana kızmayın çünkü çok slow istiyorsunuz. Aşırı dertli. Nine Ibo. Ibo'nun tarzı değil. Bizim slowları genellikle Melih çalıyor. Melih arkadaşımıza istekte bulunabilirsiniz. Mesela Duygu da bunu istiyor mesela. Sabah bu şarkıyla uyanmış, yataktan kalkmış. İlk bu şarkıyı açmış. Bir bakar mısınız Duygu nasıl bir ruh haline sahip acaba? Şarkıda analiz yapalım. Oo, şu an Duygu yataktan kalktı. Elini yüzünü yıkadı. Dişlerini fırçaladı, evet. Aynadan kendisine baktı. Evet, hafiften çatladı ayna, evet. Dans ediyor. Bir yandan ne giyeceğini

kararlaştırıyor. Bir yandan da kahvesini, kahve çekirdeğinden. Çok güzel. Siyah kombini mi giysem? Hayır, onu attı yatağa. Kırmızıyı aldı. Biraz da yeşil. Evet, bu daha güzel oldu. Kombinini yaptı ve dans ediyor. Evden çıkacak şimdi. Arabasına biniyor. Nasıl bir ruh hali. Kızım sen böyle mi her sabah uyanıyorsun ya? Ben her sabah nasıl uyanıyorum? Arkadaşlar, sabahları hangi şarkıyla uyanmak isterdiniz? Hadi yazın bana. Artı 43, 660, 130, 19, 79. Dilan diyor ki ben de delalımla uyandım sabah. Delalım, delalım. Duygu, sen her sabah böyle uyanıyorsan yanmışız, vay limine. Biz alışkın değiliz öyle salsa müzikleriyle uyanmaya. Ben nasıl uyandım? Annemdeydim, tamam mı? Bazen annemde kalıyorum, bazen Ataköy'de evimde. Anacığım diyorum, özledim seni, bir geleyim kalayım. Harika bir oda yaptım annemin evine de. Sonra bir baktım, uyanır uyanmaz. Oğlum şu perdeleri tak. Ya Duygu nasıl uyanıyor anne? Biz nasıl uyanıyoruz ya? Duygu sabah yatağından kalkıyor. Salsayla dans ediyor. Kombinini hazırlıyor. Kahvesini hazırlıyor. Gün öyle başlıyor. Biz kalk oğlum şu perdeyi tak diyor ya. Terazi burcu ve burcum terazi ve bekarım diyor Medine. Bekarı da büyük harflerle yazmış. Anladık, bekarsın, tamam. İkizler ve Başak yorumlar mısın demiş. Tamam. Aman aman bende duzak oldu. Günaydın İbo diyor. Günaydın, hoş geldin Hollanda. Ayşe ne yapıyorsun kız? Sabahları sohbetin için radyoyu açıyorum demiş Hilal. Çok sağ ol ya, Allah ayrını kabul etsin canım. Canımsın ya. Oğlak olsun, Oğlak burcu İbom diyor Dövmeli Tülay, tamam. Bir tane de Oğlak koyalım. Aslanları seviyor musun İbocum demiş. Yok canım, benim sevmemle ne alakası? Ben senin sesinle güne başlıyorum İbom diyor Nuray ablam, bir tanesini. Stuttgart'tan. Mısır'a bomba düşerse patlamış mısır olur. Dilan'ın böyle kötü esprili bir mesajından sonra ya, bir tane onu seviyorum ya. Yaptıklarımdan karşına öyle biri çıksın. Patlamış mısır. Orhan abi görüyorsun değil mi, bu Dilan bizim başımızın belası ya. Orhan Güçlü hoş geldin. Ya Sevilay'dan harika bir selfie geldi. Sevilay, gelelim de dükkanı bir ziyaret edelim. Tam kapıdan çıkarken ne içersiniz diye söyle ne olur. Tam giderken söyle ama. Yorma, aman aman. Yine muhteşem görünüyor. Tam bir terazi kadını vallahi. Aman aman, harika bir selfiesi var Sevilay'ın. Onu seven Favorten Straze. Herkese selam. Aman. Günaydın Elden, nasılsın? Bana da bir şarkı. Bahar'ı çok seviyorum. Onun da bir şarkı istiyoruz. Bahar'ı bekleyen kumrular gibi Niksel. Sakarya'ya gideceğim ya. Oflu dostlarımızın yanına gideceğim. Şimdi dün Kadir abiyle konuşuyorum. O da Oflu. Çok kraldır. Sonra Adem dayımızın yanına gideceğiz. Dayımızı bir görelim. Seviliyorsun. Ben de terazi burcuyum demiş. Ama bir sürü terazi oldu. Hollanda'dan Ayşe de terazi, Burak da terazi, Çiğdem de terazi. Bayağı terazi varmış ya. Boğa kadını sevgili Esin, çok teşekkürler. Zuhal abla hoş geldin. Yine Türkiye'de misin ablacığım? Selam İbo demiş. Abla ne yapıyorsun? Abla getir arabanı, otofire'da iç dış güzel yıkatalım, İstanbul'a gel.
Arabayla mı döneceksin abla Viyana'ya?

0: Ya şimdi benim güzeller güzeli dinleyicilerime, kıymetli dinleyicilerime, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Zuhal ablanın hemen bir sesli mesajını verelim, sonra Hera'ya bağlanalım Avustralya'ya. Şimdi biliyorsunuz da Avustralya bizden 7 saat ileride hayata başlıyor. Günaydın Zuhal abla.
1: Günaydın İbrahim. Araba kiralık. Yani arabayla gelmedim. Yarın dönüş var. Sabiha Gökçen arabayı bırakıyorum. Oradan 30 bin fite çıkıp Gürcan abinin yanına doğru uçacağım inşallah.
0: İnşallah ablam benim. Çok selam söyle Gürcan abime. Evet, Avustralya. İyi akşamlar Avustralya.
2: İyi akşamlar.
0: Hayır, akşamlar. Bak ben sana iyi akşamlar diyorum, sen günaydın diyeceksin.
2: Ben size günaydın yolluyorum.
0: Nasılsın Hera? Sydney'den sevgiler.
2: İyiyim İbrahim, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim, dinleyicilerimiz çok sevdi seni. Hera diyor, başka bir şey demiyor.
2: Pozitif frekans attı burası yani. Aynı frekansla toplanıyoruz Sydney'den. Viyana'ya, Viyana'dan İstanbul'a.
0: Tüm Avrupa'ya ve Türkiye'ye selam. Mesela yayınlarımız nerede biliyor musun? Avrupa'nın tamamında, Yunanistan'da Gümülcine'de 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0, Kanada'da 100.7, bak İngiltere'de 103.0, bak geliyor, bombaya bak. Amerika'da, Amerika'nın dört bir yanında ve Avustralya'da nasıl yayınlarımız?
2: Süper. Daha ne olsun?
0: Şimdi bir tek...
2: Bütün dünyayı birleştirdik.
0: Tek hayalim uzayda yayın yapmak.
2: Evet. Sıra oraya geliyor şimdi. Artık Uranüs ikizlere geçti. Plüto'da kovada derken uzaya da çıkacaksınız yakında.
0: Çok iyisin ya. Hadi bir teraziyle başlayalım. Beyaz diyor ki dinleyicilerim, hadi bizi biraz şımartsın ya. Bugün burç yorumu yok mu dediler. Olmaz mı? Teraziyle başlayalım. Tüm terazilere.
2: Evet, terazi kadınlarından başlayalım değil mi? Medine vardı Viyana'dan.
0: O büyük harfle yazmış. Büyük harfle yazmış, evet. Bekar.
2: Hollanda'dan Ayşe vardı.
0: Evet.
2: Burak vardı. Terazileri hadi yorumlayalım önce terazileri.
0: Bir de Sevilay var Viyana'dan. Evet.
2: Viyana'dan da
0: ve Sevilay. Baden'den de sevgili Eda var. Çok terazi var. Buyurun dinliyoruz.
2: Bekar terazi kadınlarının enerjisi bu dönem resmen ışıltılı ama ulaşılması zor bir modda. Girdikleri bütün ortamlarda dikkat çekebiliyorlar. Ama artık herkesle de aynı frekansta vakit geçirmek istemiyorlar. İlgi görmek değil, zihin uyumu ve enerji uyumu arıyorlar bu aralar. Bu hafta da özellikle sosyal ortamlarda, davetlerde, mesajlaşmalar ya da tamamen tesadüfi bir anda dikkat çekici karşılaşmalar olabilir hayatlarında. Terazi kadınlarının o doğal çekiciliği zaten çok yüksek. Ama şu an ekstra bir merak uyandıran aurayla çalışıyor.
0: Oo.
2: İnsanlar onları çözmeye çalışıyor, evet.
0: Neler yaşıyormuş ya?
2: Aşk tarafında, evet, geçmişte yarım kalmış hikayeler varsa tekrar gündeme gelme ihtimalleri var. Ama bu kez terazi kadınları hemen etkilenmek yerine karşı tarafın gerçekten ne sunduğuna bakacaklar görünüyor.
0: Güzel. Peki bekar dedin, şimdi evli terazilere bakalım.
2: Evli teraziler de yine aynı şekilde ışıltılı bir dönemler geçirmeye başlayacaklar. Uranüs'ün attığı destek açılarla ilişkilerinde dengeyi yeniden kurma enerjisine giriyorlar. Terazi burcu huzuru sever. Ama uzun süre kendi içinde susturulursa bir noktadan sonra ben ne hissediyorum sorusunu sormaya başlar. Tam da bu farkındalığı yaşadıkları dönemdeler. Romantizmi çok önemseyecekler. Küçük jestler, güzel sözler, birlikte kaliteli zaman geçirmek isteyebilirler.
0: Ne güzel.
2: Evli teraziler için de evet ışıltılı bir dönem diyebiliriz.
0: Harikasın ya. Peki.
2: Onların en cool taraflarından birisi böyle kriz anında bile ortamın tansiyonunu düşürebilmeleri. Terazilerle evlilik çok güzeldir.
0: Ne güzel. Tadını çıkartsınlar, mutlulukları daim olsun tüm terazi burcu dinleyicilerimize. Çok var ama dedik bugün terazi yapalım. Bir tane daha alalım, noktalayalım değil mi? 2-3 tane, çünkü ne alalım, hangisi olsun? Oğlak var.
2: Oğlakları mı alalım? Başak vardı, ikizler vardı.
0: Çok var ya. Kalırsa 12 tane burç hepsi yazılmış. Balık var, yay var. Şu an Sinem yazmış. Ben de yay kadınıyım diyor. Ondan sonra yükselenim ikizler demiş. O çok var. İstersen bir iki tane yapalım sonra. Çünkü seni de tutmayalım.
2: Oğlakları yapalım o zaman. Oğlakları ilk bakışta çok ciddi görünüyorlar ama aslında içinde çok güçlü bir karakter ve gizli mizah taşır onlar. Olaylara böyle bağırarak dikkat çekmek değil de duruşuyla saygı toplamak isterler. Kolay kolay pes etmezler. Herkes yorulurken onlar böyle sessizce devam eden insanlardır. Bu hafta neler bekliyor oğlakları? Emek verdiği konulardan yavaş yavaş sonuç almaya başlayacaklar. Özellikle iş, kariyer, maddi alanlarda çok önemli gelişmeler yaşayabilirler. Beklenen haberler gelebilir ve moralleri yüksek olabilir. Aşk tarafına bakarsak duvarların biraz yumuşadığı bir dönem geliyor oğlaklar için. Uzun süredir böyle içine atan oğlaklar duygularını daha net ifade etmeye başlayabilecekleri bir döneme girecekler.
0: Süpersin.
2: Sosyal çevrede de yine dikkat çekiyorlar. Ne özellikle güzel. Son zamanlarda böyle güçlü, kararlı, daha ulaşılması zor bir hava yayıyorlar diyebiliriz.
0: Hera, süpersin. Eğer yazan olursa senin de müsaitlik durumuna göre birazdan böyle çok tadında yine bağlanabiliriz sana. Sydney'e, tamam. Olur mu?
2: Tamam, herkese.
0: Ispanaklı böreği mi yaptın mı?
2: Evet, ıspanaklı börek hazırlayacağım sana. Sen gel.
0: Süpersin. Çok öpüyorum. Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere. Bay bay.
0: Normalde ıspanağı hayatta yemem. Ispanaklı ve kaşarlı. Bir de patatesli kaşarlı güzel. Ben börekleri çok severim yani. Ne olacak bu koçların hali diyor doktor ya, var ya. Hera, bu doktorumuz Koç burcu. Ya koçların süper ya. Harika ya Hera demiş Ayşe. Hollanda'dan ne güzel yorumladı diyor. Viyana'dan Sevilay. Oo harika ya. Çok teşekkürler Hera'ya demiş. Süpersin Sevilay. Dan dan dan dan dan dan. Yasin abi hoş geldin. Neustadt'tan.

İbo'cum sohbet ve goy goy için her gün dinliyorum seni demiş. Benim tarzım o radyoda yıllardır. Yani 25 yıllık radyo yayın hayatımda 19 tane ödül aldım. Bu 19 tane ödülü hep böyle yayın akışlarımızdan aldık. Ayrıca Avrupa'daki Türklere yayın yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakın bugün aile çok büyüdü. İlk zamanlar sadece Avusturyalı Türklerin dinlemiş olduğu bu radyoyu şu anda dünyadaki tüm Türkler dinliyor. Ya. O yüzden biz bu ailede olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Emeği geçenlere çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenler, ben her gün bir kişiyi davet ediyorum radyoya. Neden? Çünkü o bir kişi bana 10 kişi getiriyor. Mesela bugün en yakın arkadaşınıza radyomuzun linkini yollayın. App Store ve Google Play'den. Hemen uygulama linkini atın. Aa işte böyle bir radyo var, sen de dinle diye. Çok da güzel oluyor. Bugün en yakın arkadaşını radyoya davet eden iki arkadaşımıza çekiliş sonrasında Canan Erçetin 10 Mayıs Anneler Günü için davetiye vereceğim. Canan Erçetin konserine yollayacağım iki kişiyi. En yakın arkadaşını radyonun WhatsApp'ına gönder. Bakın WhatsApp'ı biliyorsunuz. +43 660 130 1979. Bugüne kadar radyoyu uzun yıllardır dinleyen ama hiç mesaj atmamış bir dinleyicim var mı ya şu an? Bir kişi atabilir mi? Sadece bir tane. Uzun yıllardır dinliyorum. Ya dur bir tane de ben atayım mesaj. Hadi. Hadi heyecanlanalım. Bir tane mesajınızı bekliyorum. Bakalım o bir kişi kim? +43 660 130 1979. Zaten radyoda dinlediğiniz o sitede, linkte yazıyor zaten WhatsApp diye. Tıklayın onu, direkt bana gelir.

Günaydın mesajları gelmeye devam ediyor. Trafikte olup dinleyenler var. Aa Tuğba hoş geldin, nasılsın? Bekir'le beraber dinliyoruz İbo'cum demiş. Çok teşekkür ediyorum.

Hem neşesi hem enerjisi müthiş demiş Hera'nın. Öyle ya, Hera çok başka. Sevgili Tülay'cığım çok teşekkürler. Hatta bak şimdi yazmış da radyonun WhatsApp'ına. Ben geldim diyor. Buradan mı yazıyoruz? Evet tabii ki buradan yazıyorsun. Almam bitti, geçti artık, uslu durmam. Deneme 1-2-3 diyor ya, süpersin. Sidney Avustralya'dan sevgili Hera'ya da günaydın dileklerimizi iletelim. Almanya'dan, Hamburg'dan sevgili Oya günaydın. Kevser hoş geldin, nasılsın Viyana'dan? Günaydın, ben tabii ki de Kevser Neustadt'tan dinliyorum. Çok teşekkürler, çok severek dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel ya. Çok severek yayınınızı dinliyorum diyor Kevser Neustadt. Bu Neustadt Viyana'yı da uzak değil mi arkadaşlar?

Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat'a gitmeyenler var mı? Çok şey kaybedersiniz. Bintat'a gitmezseniz çok şey kaybedersiniz. Bintat 10. Viyana'da, 12. Viyana'da ve Korneyabuk şubesiyle. Çünkü Şeref abi bu konularda çok hassas. Hem markette hem ticari hayatında çok önem veriyor. İş dünyasının sevilen ismi. Ben buradan Şeref abiye bir günaydın demek istiyorum. Tülay'a çok sevgilerimi yolla demiş. Tabii ki yollarım. Hera'dan Tülay'a da öpücükler, ne güzel. Sevgili Hera, Sevilay'ı da, sevgili Ayşe'yi de çok öpüyor kocaman. Teşekkür ediyor. Pindrinks'le güne devam ediyoruz. Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.

Sadık, Rümeysa, Muhammed Ali, teşekkürler. Cansu, Özlem, Kübra, Düsseldorf. Teşekkürler. Anıl, çok sağ ol. Buket, aldım mesajını Ümraniye. İbocuğum, nasılsın? Sıradaki şarkı Selma'ya da yollar mısın? Tabii. Burada Belçika'da da Selma da var. Belçika'dan Selma dinliyor mu ya? Selma, Belçika'ya geliyoruz ya. Belçika, burada mısın?

0: insan ne farkı var.
1: Kalbi kırık olanlara da günaydın demiş. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Sıradaki şarkı sevdiklerinize armağan etmenin en kısa yolu. Artı 43 660 130 19 79. Özge teşekkürler. Fırat'la beraber dinliyoruz. Telefoncu Fırat demiş. Ne güzel. Telefon aksesuarları satıyorlarmış.

Sevgili Bircan, Mersin'de 23 Mayıs'ta Kadınlar Matinesi'nde çok güzel bir program olacak. Bilginiz olsun. 23 Mayıs'ta Kadınlar Matinesi'nde biz de Mersin'deyiz. Herkese güzel şarkıları da armağan edelim. Bircan, seviliyorsun. Sabaha kadar göbek atacağız o gün. Güzel DJ performans, oryantal, MC sunucu ve radyo programı çok daha fazlası. 23 Mayıs Cumartesi günü Mersin'de olacağız, Yenişehir'de. Marde Otel'in balo salonunda olacağız. Ne güzel ya. Hazır mısın Bircan? Kaldır kolları.

Sadece. İkizlerin en çok anlaştığı burç Kova burcu seçilmiş 2026'da. Yayların en çok anlaştığı burç Kova burcu seçilmiş. Koçların en çok anlaştığı burç Kova burcu seçilmiş. Allah Allah, ne güzel ya. Koç, yay, akrep, ikizler, bu burçları en çok kovalarla anlaşıyoruz. Ya yani benimle. Ne güzel. Gerçekten benimle anlaşamayan kendisiyle anlaşamıyordur. Şengül geldi, oğlak kadın. Hoş geldin Şengül, nasılsın? Şengül, 30 Mayıs'ta Pindirinx günü yapacağım. 30 Mayıs'ta Pindirinx günü yapıyorum arkadaşlar. Pindirinx gününe herkesi bekliyorum. Ali abinin bile haberi yok, yemin ediyorum. 30 Mayıs Pindirinx sponsorluğunda Pindirinx gecesi yapacağım. Ya altın günü olur ya, ben de Pindirinx günü yapıyorum. 30 Mayıs'ta Viyana'daki dinleyicilerimi bekliyorum. Pindirinx ile İbrahim Elden resmen enerji depolayacağız. İbocuğum kolay gelsin. Maalesef ben Mersin'de değilim demiş o tarihte. Viyana'dayım, tüh be. Vallahi yoksa gelirdin ya. Tüh ya Fadime ya. Vallahi biz 23 Mayıs'ta Fadime Mersin'deyiz. 23 Mayıs'ta Fadime'deyiz diyor. 23 Mayıs'ta Mersin'deyiz. Valla sabaha kadar göbek atacağız o gün. Kadınlar matinesinde. Tüh ya, tek erkek benim ya. Üf. 250 tane hanımefendi. Onları oynatacağım. Valla ne yapayım, ekmek parası. Vallahi billahi ekmek parası. Sonra diyorsunuz ki İbo çalışmıyor. Ah bak, 250 kişiyi aynı anda oynatacağım o gün. Ne kadar zor şartlar altında çalışıyorum, görüyorsunuz değil mi? Ekmek parası kazanmak için 250 hanımefendi aynı anda mutlu edeceğiz. Ya onları oynat, zıplat, işte halay çektir, bilmem ne yap. Sunucu olacağımız için radyo yayınını yap. Gördünüz değil mi? Sonra ondan sonra vallahi yoksa... Sonra organizasyonu yapan bir canı mutlu et. Sonra diyecek İbo... Nine Ebo. Çünkü niye? Etkinlikte herkes mutlu olursa patron da mutlu olur. Yanarım ben kitabını da, vermiyorum sana renk. İlk kesin... Ne kadar zor şartlar altında para kazandığımı siz görün. Vallahi bana bir şey olmaz. Sen kurnaz, ben cambaz. Kesin gelirdim demiş. Vallahi süpersin ya. Turgay Aydın'ın birazdan telefon trafiğinde olacağız. Turgay Baba. Viyana'ya ne zaman gidiyoruz ya? Peki kısa bir kahve molasına çıkayım. 23 Mayıs'ta Mersin'deyim. 30 Mayıs'ta da Viyana'dayım.

0: Bahar diyor ki, İbo hani benim Oğlak Burcum demiş. Ya canım bir saniye, şu anda Hera işi var bugün Hera'nın. Hera gidiyor. Doktor hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ya neredesin doktor ya?
1: Vallahi sürpriz yaptım bugün.
0: Vallahi süpersin. 30 Mayıs'ta gelirim kesinlikle, kahve ve çikolata getireceğim sana demiş. Ya Fadime sen bir tanesin ya. Mersinli Fadime. O zaman sen bana yaz Insta'dan, tamam mı, 30 Mayıs'ı? Çünkü Pindirix gecesi yapacağım. Gecesi dediğine bakmayın, gündüz enerjisi olacak. Pindirix günü yapıyorum kanka.
1: Nerede?
0: Viyana'da.
1: Viyana'da.
0: İşin enteresan noktası ne biliyor musun? Pindirix yetkililerin haberi yok. Nasıl? Bugün öğrenecekler hepsi. Aklıma geldi ya, proje geldi. Hemen yetkililere mesaj atacağım. Ben öyleyim abi.
1: Peki ben katılabiliyor muyum abi?
0: Ona katılabiliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Pindirix.
1: Nasıl olsa diyor, vizen yok, gelemezsin.
0: Yok ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun sen. Keşke benim vize hakkımı sana da verebilseydim. 23 Mayıs'ta olmak isterdim demiş. Sabaha kadar dans etmek isterdim. Of ya İbo demiş Ayşe. Valla Ayşe al biletini, gel Mersin'e, yapacak bir şey
1: bence
0: yok.
1: Bence de bunu kaçırma Ayşe.
0: Hayat sana güzel İbo demiş. Valla kocanı alamıyoruz canım çünkü kadınlar matinesi.
1: Erkek sinek bile giremez.
0: Erkek sinek bile. Tek ben giriyorum. Evet, o da benim işimden dolayı.
1: Hayır, sen mecbur. Zorunlu
0: yayın. Rütük'te var ya zorunlu yayın. Arkadaşlar 30 Mayıs'ta Pindirix günü yapıyorum. Sizlere Pindirix satmam lazım. Arkadaşlar Pindirix'leri, en sevdiğiniz Pindirix'ler o gün çok özel bir fiyat yapacağım. Ve bol bol Pindirix. Abi maaşımı çıkartmam lazım. Bu ay yemin ediyorum çok harcama yaptım. Dün patronu da söyledim. Patron sağ olsun. Oğlum diyor, sen bu kadar parayı ne yapıyorsun? Sürekli sana her ay maaş veriyoruz. Abi diyorum, vallahi yetmiyor Ali abi. Ne yapayım ya?
1: Pindirix'in su gibi aktığı bir gece olacak diyorsun.
0: Aynen öyle. Harika bir gün olacak. Arkadaşlar herkese altılı Pindirix, böyle çok böyle. Herkes o gün Pindirix alıp öyle gitmesi lazım.
1: Aynen öyle yani.
0: Ali abim ya, başka türlü olmaz. Abi cihazların parasını çıkartmam lazım.
1: Masraftayım diyorsun.
0: Vallahi aşırı masrafım var. İdare edin gençler. Teşekkürler. Hadi bakalım. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat'a gitmeden, bu arada Bintat'a da gideceğim. Orada gezeceğim. Yeni marketi ziyaret edeceğiz. Şeref abi bir ses ver bana. Şeref baba. İbo baba geliyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Mustafa diyor ki, Viyana'da seni nereye götüreceğimin iki tane şifresi var demiş. Oo çok güzel ya. Acaba nereye götürecek? Çünkü her yerine gittim. Beni öyle bir yere götürecekmiş. Viyana'da yaşayanlar bile bilmiyormuş. Şaka mı?
1: Oo.
0: Çok iddialı değil mi? Gizemli. Valla Viyana'da çok güzel bir yer tuttum. Harika bir yer. Müthiş bir yer tuttum. Tam beni anlatıyor. Benim kova burcum, yükselenim oğlak ve ay burcum akrebi anlatan harika bir yer buldum. İkinci Viyana'da. Harika bir yer vallahi. Kaldır kolları. Arkadaşlar. 22. Viyana ve 2. Viyana'da böyle Tuna manzaralı çok güzel bir yer ayarladım. Benim dostumun yeri. Çok sevdiğim bir arkadaşımın yeri.
1: Tuna manzaralı ha.
0: Tuna manzaralı. Dedi ki İbocuğum burada gel, seni misafir edeyim, ağırlayayım. Kardeşim misafirlerini güzel misafir etsin. Sağ olsun, kesesine bereket. Güzel dostuma da teşekkürlerimizi iletelim.

0: 30 Mayıs'ta Pindrink sponsorluğunda İbrahim Elden Pindrinks'li günlerle. Doktor da gelmiş diyor, hoş gelmiş diyor. Sefalar getirmiş dövmeli Tülay.
1: Hoş buldum Tülay'cığım, teşekkür ediyorum. Selamlar.
0: Tülay, Pindrinks günlerine geliyor musun canım? İbrahim Elden'le Pindrinks günleri başlıyor. Pindrinks'le Viyana'da özellikle enerjimiz maksimum seviyede olacak, haberiniz olsun. Pindrinks'in sunacağı o güzel etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. O gün size özel Pindrinks'ler özel fiyata vereceğim. Daha ben ne yapayım ya doktor? Sıfır şeker, glutensiz ve soğuk içecekleri, harika bir içecek, asit yok. Çocukları bile içecek. Daha ben ne yapayım söyle bana.
1: Daha ne yapacaksın
0: abi? Eğer ben
1: abi,
0: daha ne yapayım yani, gömleğimi tişörtümü bırakayım, daha ne yapayım, beni çıldırtıyor.
1: Hele bir de beyaz şeftaliliyse tadından yanmaz ya.
0: Çok iyi ya. Ben çok seviyorum.
1: Ben de onu
0: beyaz
1: seviyorum.
0: Beyaz şeftali efsane ya. Yeni tasarım ve yeni şişesinde Pindrinks. Viyana'daki Türk marketlerinde, Bin Tat'ta ve diğer Türk marketlerinde bulabilirsiniz. Bin Tat süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor Pindrinks katkılarıyla. Şimdi kıymetli dostlar, trafikte olanlar da var. Trafikte Türkiye'de biliyorsunuz ki arabada inmenin cezası 180 bin lira. Aman öyle şeyler yapmayın. Şiddete her zaman karşıyız.
1: Nine
0: şiddet. 180 bin lirayı şu anda böyle ışık hızıyla verebilecek olan, yani varsa arabadan in ama gerek yok yani.
1: Hayır, sen verirsin, ben veririm ama millet veremez yani.
0: Abi yani kimse vermemesi lazım. Abim hoş geldin. Kıymetli Mahmut abime, güzel dostumuza da sevgilerimizi iletelim. Mahmut abi, ben dükkana geliyorum ya sabah 7'de. Dükkanı açıyorum, ofisi açıyorum. Ofisi temizledim bu sabah. Ya ben ne yapayım? İşe girmek için mülakattan geçiyorum.
1: Kapının önünü süpürdüm.
0: Yukarıda kahvaltıda hastanedeki hemşire kızlarla tanıştım.
1: Aynen, hiç beni çağırmıyorsun kahvaltıya.
0: Vallahi ya. Vallahi kanka bugün gelirsin diye çağırmadım.
1: Ya biliyorum.
0: Biliyorsun değil mi? Gelirsin diye çağırmadım. Ondan sonra hemşire arkadaşlarımız da burada hemen bizim AVM'nin yanında. Altınbaş mıydı ne? Altınbaş Üniversitesi Hastanesi mi ne? Ondan sonra Hatice hemşiremize selam yollayalım. Ondan sonra o da bizi dinliyor şu anda. Sevgilerimizi iletelim. Dedim ki arabanız var mı? Var. Dedim ki arabanızı nerede yıkatıyorsunuz falan. Dedim otofair. Nasıl? Hemen kapı komşun. Komşun kazansın dedim. Abi ben daha ne yapayım ya? İbo baba çalışıyor ama patron kıymet bilmiyor ki. Patron sürekli memnuniyetsiz. Yani bu patronlar niye böyle ya?
1: Bak görüyorsun değil mi? Peşin satan.
0: Vallahi billahi ya. Keşke ben de patron olsaydım. Ben var ya burada, ama bir gün olacağım patron, göreceksiniz ya.
1: Baba yorgun ama ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi doktor? Bana patron olmak yakışır mı?
1: Sana yakışır ya.
0: Vallahi.
1: Sen zaten patronsun da yalandan millete çalışıyorum yani.
0: Yok ya. Doktor hoş gelmiş demiş.
1: Hoş buldum. Kim diyor? Selam
0: aşk
1: olsun.
0: Aşk doktoru Şengül.
1: Şengül'cüm selamlar.
0: Şengül, geliyor musun Pindrinks partisine? İbrahim Elden'le Pindrinks Partisi 30 Mayıs'ta Viyana'da. Arkadaşlar yarışma yapacağım size. Yarışmada gözlerinizi kapatacağım, tamam mı? Tat testi yaptıracağım. Pindrinks tat testi yaptıracağım. Sonrasında çarkıfelek testi yaptıracağım. Hediyelerimiz olacak. Pindrinks ana sponsorumuz. Etkinliğimize herkes katılabilir.
1: Başka neler var ya? Çok heyecanlıymış.
0: Çok heyecanlı, evet. Bakalım. Gözlerini kapatacağım kişinin, önce bir koku testi yaptıracağım. Bilene koku hediye edeceğim, parfüm hediye edeceğim. Pindrinks tadını bilen dinleyicilerimize hediyelerim olacak. Hatta altılı Pindrinks'ler o gün çok özel. İşte altılı dediğime bakmayın, tek satılıyor ama altılı, 12'li. Herkes arabasının bagajına 24'lü götürecek o gün ya. Uygun fiyata vereceğim.
1: Keşke
0: daha ben ne
1: yapayım
0: ya? Daha ne yapayım ya? Valla Sivas'ta Pindrinks kalmamış ama şu an Viyana'daki Türk marketlerinde abi.
1: Ne diyorsun Mahmut Bey, bak.
0: Bak kimler?
1: Gözlerimizi bağlayacaklarmış, Pindrinks tattıracaklarmış.
0: Ya,
1: ne diyorsun?
0: Çok güzel.
1: Benim gözlerimi bağlayabilirsiniz ya.
0: Ama tat testi için öyle kanka.
1: Şey, kelepçe falan da var mı ellerimize?
0: Yok. Genel olarak şimdi böyle ne yapacağım biliyor musun? İki tane hatta belki gaza getirebilirim. Gram altın bile hediye edebilirim ya.
1: Abi ben kesin geliyorum.
0: Gel. Gram altın da getireceğim
1: gram
0: yanımda.
1: Gram altın varsa ben de varım.
0: Vallahi iki tane gram altın getireceğim. Orada da yoğurdun içine atacağım. orada da bulabilecek misiniz?
1: Ben yoğurda kafamı sokmam. Benim gözlerime bağlayayım. Ben ona okeyim.
0: Tamam.
1: Ellerimi kelepçeleyebilirsiniz. Ama onlara şey, okeyim ben.
0: Ben şimdi Pindrinks'leri bugün hemen siparişleri vereyim Ali Bey'den. Ali Bey, Pindrinks'leri hazırla. 30 Mayıs'ta geliyoruz.
1: Bence bir iki tır göndermesi lazım oraya. Anca yeter.
0: Tabii de bir tır zaten anca sponsorumuz. Artı 43-660-130-19-79. İbo sporu yapıyorsunuz demiş. Ayşe bence atla gel Viyana'ya. Mehmet'i de çağır, yakışıklı kocanı. Vallahi çok eğleniriz kızım. Yemin ediyorum hayatında unutulmaz bir gün geçirirsiniz. Eşini al gel. Vallahi ciddi söylüyorum. Mehmet benim kankim ya. Ben de buradayım, ben de buradayım demiş.
1: Demiş.
0: Avustralya'dan, Sydney'den bak diyor ki ben bile gelirim, beni de heyecanlandırdın. Pindrinks için gelirim demiş. Sevgili Hera, Sydney'den.
1: Hera bence de gelmelisin ya.
0: Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Bu şarkı ikizlerin şarkısı, İkizler Burcu'nun.
1: Tüm ikizlere gelsin.
0: İkizler ve Yay Burcu'nun şarkısı. Hem ikizlere hem yaylara gelsin. Olur mu?
1: Hadi gelsin bakalım.

0: Benden Danke canım diyor. Danke, danke gülüm. Teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden konuşuyor. Hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10-12. Ve Türkiye ve Kıbrıs ve Yunanistan'da Gümülcine'de de yayındayız. Herkese iyi sabahlar. Gümülcine'den sevgili Irmak, günaydın. Ya İbo, her yere gidiyorsun, bir Gümülcine beni görmeye gelmedin demiş. Ya bir şey söyleyeyim, geçen Gülay da öyle dedi Gümülcine'den. Benim orada çok güzel, benim sevdiğim dostumun, abimin Cengiz Bodur, Joy ailesinin sahibi sevgili Cengiz abi, çok güzel bir malikanesi var Gümülcine'de. Allah, geleceğim ya, madem bu kadar Yunanistan Gümülcine gel gel gel diyor. Geleyim ya, vallahi geleyim, bir keyif yapayım ya. Doktor, gideyim mi Gümülcine'ye?
1: Git abi, git, değişiklik olur ya. Çok güzel.
0: Git de buralar bir rahatlasın ya.
1: Aa, yok ya, sensiz buralar hiç tadı yok, çekilmiyor ya.
0: Vallahi.
1: Vallahi.
0: Ya bil bakayım ben bugün neredeyim diyor sevgilin Nuray. Southside Piercing. Hadi bir fotoğraf at bakayım neredesin sevgilin.
1: Geziyor herhalde Nuray.
0: Geziyor mu?
1: Bilmiyorum. Bence geziyor bir yerlerde.
0: Bakalım, Nedim abi Danke İbo demiş. Sağ ol canım. Oy benim İbom, süpersin ya demiş. Fatsa'ya da gittin mi demiş. Gittim, çok gittim Ordu'ya. Ne demiş? Yoğurt demiş. Yoğurt, he. Ama yoğurt gram altın var ya. Tosun Paşa'da yaptılar ya.
1: Aynen.
0: Tosun Paşa filminde. Altını böyle yoğurt şeyin içine atıyorlar. Ne diyorlar onu? Tepsisinin içine atıyorlar. Yoğurt tepsisinin. Onu bulmaya çalışacaksınız. Bir dakika vereceğim size. O bir dakikada hemen bulacaksınız yani. Bence gram altın güzel yani.
1: Bence de.
0: Ooo. Kuyumcudaymış.
1: Ooo.
0: Ya bana ne alıyorsun? Gerek yok Nuray'cığım.
1: Ya hiç zahmet etme.
0: Hiç zahmet ya. Etme ya. Beşi bir yerde istiyorum.
1: Yüz görümlüğü mü alıyorsun?
0: Aynen, yüz görümlüğü. Ya Nuray bana yüz görümlülüğü getiriyor ya Stuttgart'tan. Çok iyi ya. İbo'cum, Viyana'ya geldiğin zaman çekirdek kahven ve çikolatalarımla geleceğim. Yuppi demiş. Ya çok teşekkürler Yeliz. Gelin valla. 30 Mayıs'ta kimseye söz vermeyin. 30 Mayıs'ta ben Viyana'dayım. Pindrinks günü yapacağım. Bilginiz olsun. Pindrinks'le İbrahim Elden enerjisini yaşatacağım size. Diyor ki Pindrinks'leri Avustralya'ya da Sydney'ye de gönderin demiş Hera. Gönderelim ya. Ama şu anda seni Viyana'ya gelmen lazım.
1: Hera bence Viyana'ya gelsin. En kolayı öyle olur.
0: O Temmuz ve Ağustos'ta Viyana'da 2 ay kalacak.
1: Oo, bayağı kalacak.
0: Tabii tabii, 2 ay kalacak Hera.
1: Denk gelirsiniz o zaman.
0: Tabii denk geliriz. Beni de davet etti. Özellikle hafta sonları çok yoğun oluyorum dedi. Benim için sıkıntı yok. Ben bir hafta içi atlar gelirim. Sıkıntı yok. Yani. Ya baba, bana uzak diye bir yer var mı?
1: Yok.
0: Yok abi, o yüzden.
1: Yok abi.
0: Sana yemin ediyorum Viyana'ya gitmek. Bak, Kadıköy daha uzak. Bak yemin ediyorum. Sendeki İbo, arabaya atlayalım Kadıköy'e gidelim. Kadıköy çok uzak şu anda. Viyana daha yakın, biliyor musun? Ne olacak? Sırt çantamı alacağım abi, gideceğim.
1: Ben de seneye bir dünya turu yapacağım ya.
0: Yap ya.
1: Bak, bir Japonya'yı merak ediyorum, bir de Viyana'yı.
0: Japonya ve Viyana. İkisi de çok güzel. Ben senin yerine gezdim doktor.
1: Bekle beni Viyana.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, radyomuzun linkini sevdiklerinize yollayın. Doktor, bugün radyonun linkini kaç kişiye yolladın?
1: Vallahi bugün 8 kişiye yolladım.
0: 8 kişiye yolladın, süpersin. Çünkü dinlemek kadar dinletmek de önemli. Mesela aynen sen bugün abi dinledin ya radyoyu. Ben ne dedim sana? Kanka şu linki yollasana dedim. Bak 8 kişiye yollamışsın. Arkadaşlar, WhatsApp'ınıza girer misiniz lütfen? Radyomuzun link

Herkese günaydın. Guten Morgen. Yandan yandan. 300-500. Allah Allah. Yapıştır. Euroları, dolarları, sterlinleri yapıştır.

0: dünyadaki en güzel duygu yeni insanlarla tanışmak, yeni insanların enerjisini almak. O kadar iyi geliyor ki. Birileri size kötü gelebilir. Ama sizi bekleyen iyi birileri var. Oo! İbo Bey, aşka geldim ya. Aşk doktoru, açık mikrofonu. Ne oldu bana?
1: Ne oldu sana, bir heyecanlandın? Ben kaçırdım, bir şey mi oldu acaba?
0: Diyor ki şarkıda, ah seni istiyor gönlüm diyor. Buray, ben de hemen şarkıya eşlik ettim, o bölümünü söyledim.
1: Senin enerjini bugün bayağı bir yüksek görüyorum ya.
0: Ya çok iyi ya. Bugün çok mutluyum ya. Enerjim çok iyi. Dün uykumu iyi aldım. Evet, ya dün böyle bir, geç sersem gibi uyudum öğlen. Mesela kanka ben her yayından sonra siesta yapıyorum. Yani yayın 12'de bitiyor ya. 1 ile 3 arası benim siesta saatim.
1: Aynen.
0: 1 ile 3 arası. Ama dünkü siestam biraz böyle şey oldu. Böyle sersemledim falan. Şu an iyiyim tabii ki ya.
1: Enerjin hep yüksek ya.
0: 300-500. Ha çok iyi ya demiş. Aynen öyle. İbo seni dinliyorum, çok seviyorum demiş ya. Elif çok teşekkürler. Dilan'ın arkadaşısın biliyorum. Gördüm fotoğraftan buradan. Mersin'de 23 Mayıs'ta Mersin'e Kadınlar Matinesi'ndeyiz. Haberiniz olsun. 23 Mayıs doktorun gelemediği.
1: Aynen, tabii ki gelemediğim.
0: Erkek sineklerin bile giremeyeceği bu güzel etkinlik sadece kadınlar özel. Kadınlar Matinesi 23 Mayıs Cumartesi günü Mersin'de olacağız. Yenişehir'de olacağız. Hazır mısın Mersin? Çok eğleneceğiz. Çok.
1: Aynen, benim yerime de eğlenin.
0: Vallahi eğleneceğim. Halay çektireceğim, dans ettireceğiz. Orada sürpriz hediyeler olacak. Keyifli vakit geçireceğiz.
1: Keşke ben de gelebilseydim.
0: Keşke be.
1: Keşke be.
0: Ah, ah be. Param olaydı da ben de geleydim. Ah be.
1: Ben de bir programa dahil olsam da bir gün ben de gelsem şu Kadınlar Matinesi'ne.
0: Sen gel, seni Viyana'ya getirelim. Pindirix'e gelsin.
1: Aynen, ben Pindirix'e geleyim ya, en iyisi o.
0: Kanka Pindirix günü daha güzel.
1: Bence de.
0: Gerçekten Pindirix'te böyle tat testi, koku testi yaptıracağız.
1: Aynen, gözlerime bağlayacaksınız benim.
0: Orada enerjimiz çok iyi olacak. Bak mesela koku testine ben geçen gün bir televizyon kanalı için... Lan gözümü kapattılar. Ekranda hiçbir şey göremiyorum. Sonra işte onu yayınladılar ekranda. Bana mesela bir şeylerin koku testi, parfümdü işte bilmem neydi. Ben hepsini bildim çoğunu. Tat testinde de geçtim. Yani o yüzden iyi, güzel de oldu yani. Güzel hediyeler kazanmıştım.
1: Gözün kapalı tat testi yapıyorsun değil mi?
0: Evet, gözün kapalı tat testi yaptım. O psikolojik bir şeymiş.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Beyne komut gitmiyormuş. Yani açık gözde. Normalde hani... beyindeki algı o an gözünü kapattığı zaman karışıyormuş frekanslar yani.
1: Aynen. Çok değişik, çok enteresan.
0: Vallahi çok enteresan.
1: Çılgınca.
0: Mahmut abi diye biz de düşünüyoruz. Biz nereden geldik?
1: Mikrofonu bir Mahmut Bey'e vereyim.
0: Ya bunu keyfiyle diyecek yok diye ya. Mahmut abicim nasılsın?
2: Merhabalar.
0: Sevgili Mahmut abi, o da yoldan geldi. Bir acı kaybınız oldu. Başınız sağ olsun Mahmut abicim.
2: Çok teşekkür ederim. Mekanı
0: cennet olsun.
2: Çok vallahi. Sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Sen de
2: sağ
0: öyle. Olun. Ben de biz senin her zaman yani iyi gün dostu değiliz yani Mahmut abicim.
2: Farkındayım. Çok teşekkür ederim İbrahim'cim. Aradığın için, yanımda olduğun için bu zorlu süreçte.
0: Sağ ol.
2: Bana eşlik ettiğin için sana ve Arif Antlı'ya buradan çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Arif
2: i̇yi
0: ya.
2: İyi ki varsın.
0: Arif bizim canımız ya. Doktorla aran nasıl Mahmut abi?
2: Doktora tarif ne gerek? Doktor iyi ki hayatımızda.
0: Değil mi?
2: Her eve bir doktor lazım. İyi ki varsın doktor.
0: Süpersin ya. Mahmut abinin gülüşü güzel ama değil mi? Mahmut abi güzel adam ya.
2: Teşekkür ederim.
0: Vallahi
2: ama
0: güzel adam ya. Bugün tabii
2: enerjim biraz.
0: Tabii.
2: Pringles içtim geldim, biraz yerine geldi.
0: Bir Pindirix daha veririz. Çok güzel ya. Mahmut abi Pindirix gününe geleceğim mi sen de?
2: Ya gözleri kapalı bak, olması.
0: Bak şöyle onu, oyunla alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bir iki tane oyunumuz var. Ali Süzen katılırsa bilmiyorum. Patronlar genellikle çok cool takılıyor ama Ali abi beni sever. Belki gelir. Abi burada bir test yaptıracağız. Mesela atıyorum ne testi? Tat testi. Yani şimdi sen onu göreceksin ne ürün olduğunu. Gözlerini kapatıyoruz ve diyoruz ki bu Pindirix'in hangi tat içeceği? Yani limonlu mu, beyaz şeftalili mi, karpuzlu mu, sade mi? Onun bilirsen hediyeni alıyorsun.
2: Ama ben gözlerin kapanması fantazisine Karşıyım.
0: Ama genel olarak özellikle dinleyicilerimiz iki tane noktada da yanılıyorlar. Bu televizyonda da olan bir şey olduğu için biz bunu yapacağız yani. Viyana'da haberiniz olsun.
2: Viyana'ya 30'unda değil mi?
0: 30 Mayıs evet.
2: 30 Mayıs'ta gidiyoruz.
0: Ertesi gün dönüyoruz.
2: Tabii ki mecbur katılacağız oraya kadar gidip de. İbrahim'ciğim unuttun galiba, ben bir şehir dışı yaptım ama verdiğim sözleri unutmadım. Alacakları hiç unutmuyorum. Bunu arada onu da söyleyeyim.
0: Süpersin ya. Peki. Güzel bir şarkı molası, sonra ben de bir kahve molasına çıkıyorum. Arkadaşlar şu anda eli işte kulağı bende olanları bir görebilir miyim lütfen?

Nuray abla diyor ki İbo'cum ben de geleceğim Stuttgart'tan, gel ablam valla çok keyifli olacak inşallah. 30 Mayıs'a kimseye söz vermeyin, gündüz güzel enerjinizi bir gösterelim, keyifli olur. İbo'm ben de geliyorum diyor Dövmeli Tülay, gel canım. Valla keyifli geçecek 30 Mayıs gündüz enerjisi. Sevgili Şengül o Pindirinks'i çok sevdiği için o da var. Pindirinks'e bayılıyor çünkü vallahi. Bir bana bir Pindirinks'e bayılıyor. Ben tüm dinleyicilerime bayılıyorum vallahi. Hepsi beyefendiler. Birbirinden yakışıklı, karizmatik dinleyicilerimiz ve güzeller güzeli dinleyicilerimizle çok güzel bir yayın ailesi olduk ya. Vallahi çok güzel bir radyo arkadaşlığı oldu. İyi ki radyo var. İyi ki sizler varsınız. Bintat Süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana ve Corneye Book Şubesi'yle çok yakında da 3 şube daha geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Pindrinks'le enerjimiz maksimum seviyede, şekersiz ve glutensiz. Pindrinks, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.

Şimdi yarışmacı arkadaşlarımızı toparlıyoruz. 30 Mayıs'ta yarışmacı olmak için Instagram'dan İbrahim Elden TV, İbrahim Elden TV Instagram'ına lütfen yazın. 30 Mayıs'ta yarışmacı olmak için arkadaşlar adayları belirliyoruz. Mavi takım ve kırmızı takım olacak. Bakalım Pindrix'in ana sponsorluğu olduğu bu etkinliğimizin güzel bir akışı olacak. Bilginiz olsun. İbrahim Elden'le pozitif enerji 30 Mayıs'ta mavi takım ve kırmızı takım. Bakalım kimler bu güzel yarışmada mutlu olacak? Toplamda sadece 10 kişi olacak. Çok fazla maalesef 9.

İbrahim Elden özel event etkinliğimiz Pindrinks ana sponsorluğunda olacak. Bilginiz olsun Pindrinks'le. Güzel bir yarışma yapacağız. Heyecan olacak. Mavi takım ve kırmızı takım 5'erli kişiler olacak. 10 kişi. Sonra ikinci tur yapacağız. Çünkü Eda'lar ve sevgili Leyla'lar onlar bayağı bir kalabalık. Sonra bizim diğer arkadaşlarımız herkes yerini alsın o gün. Detaylar, içerikle alakalı detayları Instagram'da İbrahim Elden TV lütfen sorun bana. Gülüşü güzel olanlara gelsin bu şarkı. Hadi bakalım. Kimlerin gülüşü çok güzel bu sabah? İçiniz kan ağlıyorsa, her şeye rağmen gülebiliyorsak, yüzünüzdeki o tebessümü kaybetmeyenlere

Kıymetli dinleyenlerimiz, günün şarkısını sevgili Ayşe ve benim çok değerli arkadaşlarım, ne güzel ya, ne güzel. Nisa ile beraber çalışıyoruz demiş. Vallahi anne kız var ya, süpersiniz. Kız Nisa, aldın arabayı, unuttun bizi vallahi ya. Bu güzel şarkıyı sevgili Ayşe'nin güzeller güzeli Nisa kızına armağanımız olsun bu güzel şarkı. Yanar gece ateşinle. Bakayım şöyle fotoğraflarına, anne kız. Bakayım şöyle bir bakayım. Kendim ellerinde. Vallahi süpersiniz ya. Kaderimi gördüm sanki göz. Sevgili Şengül, hangi takımda olmak istiyorsun? Kırmızı takım mı, mavi takım mı? Hadi herkes takım rengini seçsin. Arkadaşlar, Tülay'cığım, Dövmeli Tülay, sen de rengini seç. Nuray abla, mavi takım mı, kırmızı? Ama Viyana'da gerçekten gelecek olanlar rengini yazsın. Goy goy olsun diye yazmayın. Ben çünkü öyle bir yapıya sahip değilim. Ayşe, bence Nisa'yı al gel. Mehmet'i al gel.

Elim işte, kulağım sizde diyor. Çok teşekkürler, süpersin ya. Şimdi benim bir sloganım var ya, eli işte kulağı bende olanları bir göreyim diye. Hadi bakalım, günün en güzel şarkılarını da Armağan

Sevgili Dilek yine işinin başında, ne kadar güzel ya. Vallahi kimlerle bizi dinliyorsun sevgili Dilek? Eli işte, kulağı bizde ikizler. Eşi de Kovay'dı. Ona da çok selam yollarım. Ne kadar güzel ya. Antalya'ya ne zaman gidiyorsunuz? Arkadaşız, kalplerimiz patlayacak. Ama şimdi susma. İnşallah bir Viyana hayalimiz var demiş. Bence hayalinizi 30 Mayıs'ta gerçekleştirin Ayşe. Al Nisa'yı, Fatma Gül'ü, gelin.

Artı 43 660 130 19 79. Bilmiyorum İbocum. Belki seyirci olarak gelebilirim demiş. Canın sağ olsun. Teşekkürler Gönül Mavi Takım demiş. Sinem beni de maviye al demiş. Teşekkürler. Ben neredeysem duygu da orada diyor. Mavi Takım güzel. Diğer arkadaşlarımızın renklerini de alacağız. Bakalım Eda Leyla hangi takımı tercih edecek? Sevgili Hülya hangi takımı tercih edecek? Bakalım diğer katılacak olan arkadaşlarımız. Dediğim gibi toplamda 10 arkadaşımız olacak. Viyana'daki dostlarımıza duyuruyu yapalım. 30 Mayıs'ta İbrahim Elden Viyana'da. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Son mesajları alalım. Artık veda edelim. Aşka, muhtelif yerlerden yürütüp canım çek. Bugün patronla beraber çalışıyoruz demiş. İnşallah 21 Mayıs'ta Türkiye'deyiz demiş. Ne güzel ya. Bir şey diyeceğim. 21 Mayıs'ta Türkiye'deyseniz 23 Mayıs'ta da bizim kadınlar matinesine gelin Dilek. Gerçi abi gelemez, giremez de. Onu lobide ağırlarız biz. Antalya ile Mersin çok yakın. Bak bunu düşünün Dilek.

Kıymetli dinleyenlerimiz, radyomuzu kim nerede dinliyor dedik. Çok teşekkürler katıldığınız için. Yayınlarımız Avusturya'nın başkenti Viyana'dan, merkez stüdyomuzdan tüm Avrupa'ya, Yunanistan Gümülcine'ye, Kuzey Kıbrıs'a ve Türkiye'ye uzanıyor. Çok teşekkürler. Yayınlarımız Kanada'da, İngiltere'de ve tüm dünyada hem karasalda hem dijitalde yayında. Teşekkürler. Kanada'da 100.7 Toronto, İngiltere'de Londra'da 103.0, yine Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'a 97.0, Adana'da 95.5, Bolu ve Düzce'de 91.0, İstanbul, Yalova ve Bursa'da 102.1 ve çok yakında dünyanın ta öbür ucunda, bakın, Sydney, Avustralya'da yayınlarımız başladı. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz ki iki noktada var. Bir New York, bir Los Angeles. Los Angeles 3 saat ileride olduğu için onun saatlerini ayarlamam lazım. Bakalım, Amerika yayınlarımız da başlayacak. Dünya Kupası özel yayınlarım olacak çünkü orada. Amerika yayınlarım Haziran'da başlayacak. Yarın inşallah kulağım sende olacak. Kendinize çok iyi bakın demiş. Ya çok teşekkürler, emeğine sağlık diyor. Sevgili kıymetli dinleyenlerimizden Dilek, iyi ki varsın. Buradan sana ve seni sevenlere de kocaman bir selam. Emine Erdat'la, Emine ablam, emeğine sağlık diyor. Sağ ol ablam. En güzel şarkılar armağan olsun. Kıymetli dostlar, Pindrinks İbrahim Eldeniz sundu. Çok teşekkür ediyorum. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Eldeniz sundu. Çok teşekkür ediyorum. Çok anlattık bugün. Hem Pindrix hem Bin Tat'ı. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sağlık hizmetlerinde katkı payları artacak. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu 900 milyon euroluk bütçe açığını azaltmak için yeni tasarruf önlemlerini hayata geçiriyor. Yeni düzenleme ile birçok sağlık hizmetlerinde katkı payları artırılacak. MR ve BT gibi bazı tetkiklerde yeniden onay şartı getirilirken hasta taşıma hizmetleri ve ortopedik ürünlerin maliyeti de yükselecek. Ayrıca emeklilerin sağlık sigortası prim oranı artırılacak. Önlemlerle 2027 yılına kadar 34,4 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Uzmanlarsa düzenlemelerin özellikle yaşlılar ve kronik hastalara etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Yeni hastanenin temeli atıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde hizmet veren Klinik Favoriten arazisinde inşa edilecek yeni sağlık merkezinin temeli atıldı. Yaklaşık 65 bin metrekarelik dev sağlık kompleksi Viyana'nın en büyük projelerinden biri olacak kompleks 2035 yılında tamamlanacak.

0: 496 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı. Hidrojenli otobüsler randıman vermedi. Viyana Belediyesi'ne bağlı Wiener Linie yeni aldığı 10 adet hidrojenli otobüsten 7'si sadece 5 ay sonra arızalandı. Otobüslerin tamiri için yedek parça sıkıntısı yaşanırken üretici firmaya ceza uygulanacağı açıklandı. Otobüs seferlerinde ise aksama olmayacağı belirtildi. Kuraklık su seviyesini düşürdü. Avusturya'da son aylarda etkili olan kuraklık yeraltı su seviyelerini kritik seviyeye düşürdü. Su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle tarım ve hidroelektrik üretiminin risk altında olduğu belirtiliyor. Yetkililer, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini vurgulayarak su kullanımında yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24, Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir. Özel güvenlik sektörüne yeni düzenleme. Avusturya hükümeti özel güvenlik sektörüne yönelik yeni bir yasa hazırlıyor. Temmuz ayında meclise sunulması planlanan düzenleme ile güvenlik görevlilerinin eğitim ve kalite standartları tek çatı altında toplanacak. Yeni tasarı kapsamında güvenlik şirketleri için özel bir sicil sistemi oluşturulacak. Kurallara uymayan firmalara ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Eurovision şarkı yarışması öncesinde de tüm güvenlik personelinin detaylı güvenlik kontrolünden geçirildiği açıklandı. Yeni trenler ulaşımda kaliteyi artıracak. Avusturya Devlet Demiryolları Haziran 2026'dan itibaren yeni nesil çift katlı trenlere hizmete alacağını duyurdu. Yeni trenler önceki modellere göre %25'e kadar daha fazla yolcu kapasitesi sunacak. Özellikle Viyana-Salzburg hattında kullanılacak modern trenlerin yoğun seferlerde önemli rahatlatma sağlaması bekleniyor. Çevre dostu ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken trenler demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bankamatik cihazı patlatılarak soyuldu. Yukarı Avusturya'nın Neuschwitz bölgesinde bulunan bankamatik cihazı kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatılarak soyuldu. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Ehliyetsiz sürücü çalıntı arabayla yakalandı. Viyana'da okul yolu güvenliği denetiminde çalıntı araç kullanan bir sürücü yakalandı. Aşırı hız yapan bir aracı durduran polis ekipleri, 47 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirtildi. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve sahte plakalar taşıdığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Salzburg ana tren istasyonunda meydana gelen kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Bir yük vagonundan sızan sodyum metilat nedeniyle istasyon tamamen tahliye edilirken tren seferleri geçici olarak durduruldu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde durum kısa sürede kontrol altına alındı ve istasyon yeniden hizmete açıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. İş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Avusturya'nın Steiermark eyaletinde bulunan Semmering temel tüneli inşaatında iş kazası meydana geldi. Taşıma liftinin kapağı arasına sıkışan 42 yaşındaki erkek işçi ile 32 yaşındaki kadın işçi yaralandı. Ağır yaralanan erkek işçi kurtarma helikopterleriyle hastaneye kaldırılırken kadın işçinin durumunun daha hafif olduğu açıklandı. Viyana'da bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 15 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sağanak yağmur bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı final karşılaşmalarında Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain'le Atletico Madrid'i eleyen Arsenal, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Şampiyonlar Ligi finalinde kapışacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Viyana FM.

0: katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Yandı sigara, sen bizim ev kira, kalbim açık yara, aldım sütlenme.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dersek kendi kendine.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Evet efendim, geldim geldim, koştura koştura geldim. An itibariyle sizlerle birlikteyim. Ve Viyana FM kavşağındayız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. An itibariyle başlıyoruz. Ben Özlem Ayran, siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız?

0: Artı 43 660 130 19 79. Niye böyle bu ses diyorum? Pardon. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attım. Ve o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum. Bugün bir sürprizim var size.
1: Bir sokak, bir şarkı, bir an yeter.
0: Biliyorum şarkılardan fal tuttuğumuz gündeyiz ama dün de defalarca anons geçtim. Bugün şarkılardan fal tutmayacağız. Ne fal-

0: biz yavaş.
1: Takvim yaprağımız 7 Mayıs 2026'yı gösteriyor ve program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova süpermarkete. Niye ben hep hipermarket diyesim geliyor? Allah Allah. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova süpermarkete çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili günleri olsun inşallah.

0: Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum. Bir merhaba demek istiyorum. Sevgili Ayten'i görüyorum. Sevgili Firdevs'i görüyorum. Cevat'ı görüyorum. Suat'ı görüyorum. Valla şarkılardan fal tuttuğumuz günlere çok alışıksınız biliyorum ama bugün biraz ara vereceğiz. Kemal merhaba. Gülcan merhaba.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: şarkılardan fal tutmak isteyenler vardır. Mutlaka vardır. Ama çok yorucu günler geçirdim. Geçtiğimiz hafta başlayan koşturulu günler ve yine biliyorsunuz şarkılardan fal tutun programlara en az 3-4 saatimi ayırmam gerekiyor. Ve gerçekten o vakti ayıracak gücü bulamadım kendimde.
1: Bir nefes olur yanımda, bir söz olur.
0: Ve 10. sezonun 3. haftasını geçen hafta sizlerle buluşturdum. 10. sezonun 4. haftasını inşallah haftaya yerine getireceğiz. 11. sezonu da tamamlayacağız. Daha 9. sezonun çekilişini yapmadık bu arada. Sonra ne olacak? Yepyeni bir perşembe formatına geçiş yapacağız. Ve bugün evet şöyle bir ön hazırlık yaptım. Bakalım perşembe formatlarını beğenecek misiniz? Pekala, pekala. Şarkılardan falı artık hiç tutmayacak mıyız? Yine kış döneminde şarkılardan fal tutmaya devam edeceğiz. Ama yaz döneminde ara vereceğim.
1: Korkma hiç yanındayım sen. Ben oldukça dünya bile dar değil inan ki.
0: Evet efendim, programımızın ikinci sponsoru Pindrinks, ulusal içeceğimiz. %100 yerli İstanbul Ayaza'da üretilen ve genç girişimci Barış Konca'nın emeğini sergilediği sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı tende. Bir gülüş yeter bazen dağıtır gölgeyi sende.
0: Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Sofralarında Pindrinks'e yer veren, buzdolaplarının raflarını boşaltan siz değerli yol arkadaşlarıma da çok teşekkür.

0: Evet efendim, böyle bir girişten sonra Pin Drinks'i bir dinleyelim ya. Evet, hadi Pin Drinks.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pin Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pin Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pin Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet efendim, Perşembe formatımızın, yeni Perşembe formatımızın ismi Karar Anı. Çok güzel bir oyun hazırladım size, bayılacaksınız.

sevgili Yasin bizlerle iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Biraz sondan başladık bugün. Ama sondan başlarım çünkü yanında patron var. Ay ay. Ali Sizen hocam merhaba. Efendim Ali Sizen'le Star Racing açılışına gidiyorlarmış. Yoldaymışlar. Çalışırım, bir sevenim ol. Haydi bakalım, kolay gelsin.

demiş atalarımız, gelin ata binmiş ya nasip demiş. Çok da zorlamamak lazım bazı şeyleri. İnsan nelere alışmıyor ki?

Evet, Burdurlu Mehmet merhaba. Az sonra mesajlarınıza yer vereceğim. Ümraniye Puppet Shop'tan sevgili Aydın bizlerle. Aydın merhaba. Yeni

0: Merhaba. Selam gelim Özlem. Nasılsın fıstığım? Çok iyiyim. Biraz kafam karışık. Arada programlarda söylüyorum ya, kafamda 40 tane tilki var. Bak onu da diyemedim. Kafamda 40 tane tilki var. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Bugün mümkünse bir numara veya 5 olabilir falım. Arada bir sesindeyim. Bugün fal tutmuyoruz. Bugün fal yok. Bugün karar anı.
1: Hiç bitmeyecek gibi yaşattın, verdin ümit.
0: Ve Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm, güzel ve güneşli bir perşembe günü olması dileğiyle. Gerçekten öyle başladık. Günler sonra güneşi gördük. Hakikaten Türkiye'de. Ben size ulaştırayım. Ben onların yalancısıyım. Efendim pazar günü hava sıcaklığı Türkiye'de 30 dereceyi bulacakmış. Bu nasıl bir dengesizlik ya? Şimdi hava dile geliyormuş bana. Ne diyorsun ya? Sen beni mahvetmedin mi? Yok, ben yapmadım bir şey. İklimlerdeki bu dengesizliğin ana sebebi insanoğludur. Bunu da buradan söyleyeyim. Nasılsın güzel ablacığım? Aytencim çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Ve İngiltere'ye doğru yola çıktık. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevat merhaba. Merhaba Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim, sizleri görüyorum. Çok daha iyi oluyorum. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Suat'cığım merhaba. Selam abla. Benim numaram 10 olsun. Olsun Suat. Vallahi olsun. Bugün fal tutmuyoruz.

0: Sonra Raşit.
1: Ben Perşembe ve fal tutmuyoruz.
0: Evet, çok tutmuyoruz. Mutluyuz. Tutmuyoruz.
1: Şaka şaka, mutlu değiliz. Keşke tutsaydık. Bak sayımız 4552 idi. Neyse. Tamer abi günün sözünü bana attı. Ve bu kutsal
0: görevi
1: şeyi bana devretti. Tamer abinin yazdığı günün sözünü şu an sizlerle seslendirmekte bulunmaktayım. Şöyle başlıyor.
0: Nasıl?
1: Biz de öyle durduk yere hemen tavır almıyoruz. Soğumuyoruz ve mesafe koymuyoruz.
0: Ha.
1: Sabırla bekliyoruz.
0: Bekliyoruz.
1: Gözden düşenleri, yerini beğenmeyenleri gönülden de siliyoruz. Umarım seslendirmem çok güzel olmuştur.
0: Raşit
1: beğendiyseniz
0: ya.
1: Beğeni tuşuna basın. Beğenmediyseniz hiçbir şey yapmayın. Saygılarım var.

Kemancığım merhaba. Ablacığım hoş geldin. Güzel yayınlar, kolay gelsin. Kulağımız sende. Gülcan. Gülcan, Gülcan. Merhaba Can ablam, iyi yayınlar diliyorum sana ve keyfe keder dinleyen herkese selamlar, saygılar, öpüyorum seni çok. Ben de seni çok öpüyorum. Oo, korktum birden.

İyi yayınlar. Fatoş'cum merhaba. Güzel sesinizi özledik. Viyana'dan selam olsun. Benden de Viyana'ya sevgiler, selamlar gelsin. Fatoş, yüreğinden öpüyorum. İyi ki varsın.

Burdurlu Mehmet. Selam, iyi yayınlar Özlem Hanım, kolay gelsin. Burdur'a, Isparta'ya selamlar. Özlem Hanım, siz Ali Bey'e söyleyecektiniz benim ismimi Burdurlu Mehmet diye kaydedecekti. Ali Hocam, şu anda radyoyu dinliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hani seyir halindesiniz ya, sevgili Yasin'in yanındasınız ya. Hemen böyle sesli sesli beyan edelim. Mehmet'i Burdurlu Mehmet olarak değiştirir misiniz lütfen? Sen gelmezsen, yani isim olarak. Vallahi unutmuştum Mehmet. İyi oldu hatırlattın. Acaba hazır dinliyorken duyar belki. İhtimal. Eğer ulaşmadılarsa. Neyse, duymadıysa da biz duyururuz, merak etme. Evet, merhaba, iyi yayınlar, ben geldim abla. Ardacığım merhaba, İstanbul'a sevgiler selamlar. Ben anlamıyorum, bu neyinin adı? Ben eserleri kendi sahiplerinden dinlemek istiyorum. Ben de iyi yorumlara yer veriyorum. Bak, geçenlerde Mustafa Sandal'ın Saygı 1 konserinin çalışmalarını dinlediniz mi YouTube'dan bilmiyorum. Ben hepsini dinledim. Bu arada Afra çok başarılıydı. Mustafa Sandal'ın şarkılarını yorumladı tam 30 ya da 40 sanatçı. Yani burada iyi yorumlar her zaman iyidir. İyi yorumlayanları seçmek lazım ya. Çünkü bu kısmet değilmiş şarkısını ilk yorumlayan kimdi ya? Ben hayatta onu yayına veremem. Hiç beğenmedim çünkü. Ve Deha Bilimler yorumuyla bugün kısmet değilmiş çalışmasını sizlerle buluşturdum. Deha Bilimler hakikaten ya çok mütevazi bir çocuk ve bu işte de iyi şeyler yaptığına ben inanıyorum Ardacığım, sen inanmasan da. Isparta'lı Ayşe, niye güldün sen? Esin ve Zuhal buluşması. Vay vay vay vay. Vallahi şu anda oraya ışınlanmak isterdim. Bursa'dan selam ablacığım, seni kocaman öpüyoruz. Vallahi çok güzelsiniz hanımlar. Çok öpüyorum sizi. Keyfini çıkarın.

Evet, böyle arada bugün dalıp gidiyorum. Hadi hayırlısı. Neye daldığımı ben de bilmiyorum. Sonra bir bakıyorum, Allah Allah, müziğe dalmışım gerçekten. Eylül Aziz'e sevgiler, selamlar. Nazlıcığım merhaba. Bugün ikimizin de çok sevdiği bir şarkı var. Onu ilerleyen dakikalarda buluşturacağım. İnşallah dinlersin. Canım özlemim, merhaba, merhaba. Elazığ'dan kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler yolluyorum. Güzel papatyam, Hande Mehan, beni böyle sevme rica ediyorum canım. Tamam, alacağım sıraya. Lütfen radyonun açık olsun. Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mehmetciğim merhaba. Özlem Hanım hoş geldiniz. Viyana FM dinleyen herkese Hollanda'dan selamlar demişsin. Eyvallah, Raşit namaza gitmiş. Görüşmek üzere. Verdim sesi Raşit, dinlemedin mi? Neyse, gel de konuşalım. Allah kabul etsin diyelim şimdiden. Selamun aleyküm bizim kız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Yusuf hocam ve aleyküm selam. Teşekkür ediyorum, çok iyiyim de bugün biraz kafam karışık. Programı da karıştırsan yani şaşırmayın, tamam mı?

Ve Yusuf Hocam mesajından şöyle devam etmiş. Viyana FM kavşağında kimler varsa, kimler dinliyorsa selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız, eksik olmayın, seviliyorsunuz. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Selamlar sevgiler, bugün sabah için bulutlu havayı içime çektim. Pardon, bugün sabah sizin için. Hocam ben burada yaklaşık kaç günlerdir hava bulutlu. Dün böyle akşam üfledim Viyana'ya doğru. Fotoğraflar çok güzel bu arada. Maşallah size.

Ama şöyle bir mesaj geldi. Isparta'lı Ayşe'den. Vuhuu, izleme hayranla keyfe keder zamanı. Benim tilkiler dans ediyor. Erik Dalı.

ama Arda'cığım içinden geçiriyorsan geçiyordur diye düşünüyorum. Bunlar Isparta türküleri. Mesela Isparta'da bir düğüne gittiğin zaman böyle sıralı bunları dinlersin.

0: Özlem Ayral'la keyfe keder.
1: Bu da romantizm.
2: Özlem Ayral'la keyfe keder.
1: Müziği de çok uydu değil mi?

Şimdi efendim sene kaçtı bilmiyorum ama epey oldu. Isparta'da bir yerel radyoda çalışıyorum. Radyonun sahipleri geldi. Dediler ki bir kına gecesi işe aldık. Ama dediler DJ kadın olacak. Gider misin? O zaman da çok iyi para veriyorlar. Gittim. Ay gitmez olaydım.

0: aşamamada.
1: Neyse efendim, ben ne bileyim, böyle beni yüksek sahnede bir yere oturtturacaklarını. Bir kere orada ben bir yerin dibine girdim. Neyse, sadece hanımlar var, bir de ben varım. Allah'ım, bir liste hazırlamışım. Kimse çıkıp oynamıyor arkadaş. Bir kişiyi oynatamıyorum. Meğer işte böyle yöresel türküleri varmış Isparta'nın. Ben nereden bileyim, daha Isparta'da yeniyim. Allah'ım, kimseyi oynatamayınca aldım Ankara havalarını böyle peş peşe. Sonra indim sahneden aşağıya. Herkesi birer birer piste. Sonrası vuhuu, kim tutar?

0: gece kalıp.
1: Tabii listede mutlaka Cezayir olmalı mesela. Cezayir'i de ilk defa Okuna Gecesi'nde tanımıştım. Allah'ım yarabbim. Sonrasında Topal istediler. Topal ne dedim ya? Meğerse işte yöresel oyunlarmış. Evet efendim, bu kadar yeterli. Şöyle bir geçiş yapalım ve... Evet, bugün günlerden Perşembe. Normalde Perşembe günleri biliyorsunuz fal tutuyoruz. Ama bugün fallar yok. Bugün çok yeni bir oyuna başlayacağız. Biraz merak edin. Bugünkü oyunun adı Karar Anı. Tamam Ayşe, söz veriyorum sana. Köye gidiyoruz ve eğleniyoruz. Ve sevgili İhya bizlerle birlikte. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Yeni gelebildim okuldan. Kulağım sende ama.

0: Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Herkese kocaman seni öpüyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Demetciğim merhaba. Selamun aleyküm ablam, hoş geldin, sefalar getirdin güzellik. Hoş gördüm, hoş buldum ve aleyküm selam. Nasılsın, ne arıyorsun? Ne arayayım işte. Ne yapayım ya, bu soruya bir türlü doğru cevap veremiyorum. Şükür yine yeniden kavuşturana, güzel sesinde seninleyim, öpüyorum seni kocaman. Ben de seni çok öpüyorum, çok öpüyorum. Mazara kadar gelin, mezara kadar gelirim senle, fizana kadar ayrılmak yok. Evet, şimdi zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Neredeyiz? Arda bakalım neler neler söyleyecek. Vallahi bilmiyorum, çok laf attım ona. Aslında birazcık galiba arandım.
1: Birkaç tane sesle mesaj atıp şey yaptım ya, atıp derken ses kaydederken iptal ettim. Ses kaydederken iptal ettim. Çünkü küfür etmemek için falan kendimi zor tutuyorum, tamam mı? Ki asla yapmam. Asla öyle bir şey yapmam.
0: Sakın ha, vallahi yapma.
1: Yapamadım iki tane böyle insan denilemeyecek böyle kişiler. Kaç katlı bina olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir yüksek bir bina burası. Ha, kalkıyorlar. İşte kedim şeyde çiftleşmek istiyor. Haydi kedime bir koca bulalım gibisine bir şey yapıyorlar. Kediyi alıp camdan aşağı fırlatıyorlar. Abi var ya, beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Tamam. Yani onu o benim an gördüm ve çıldırdım. Anlatamam
0: böyle.
1: Oh
0: çok böyle. Şükür ben kurtuldum.
1: Bakalım ne olacak? Ne olacak, ne olmayacak? Sakin bakalım ol. Aile Bakanlığı devreye girecek mi? Bir reklama bu kadar çok insan ortalığa kalktı, ayağa kalktı ya. Nasıl kediye, köpeğe işte oğlum dersin diye. Bakalım bu konuda insanlar ses çıkarabilecek mi? Aynen. Abi ben bıktım bu ülkenin bu çifte standartlarından, tamam mı? Artık etimle kemiğimle iğreniyorum yani.
0: Vallahi Ardacığım bir sakin ol. Ya bana laf atacak zannediyorum. Ben rahatladım bir ama ülkeye laf attı yani. Ha ne diyecektim Demet? Ne örüyüm? Sen ne örüyorsun diyeceksin kız. Tamam, bunu ezberlemem lazım. Ne örüyorsun diye sorulduğunda ne örüyüm? Sen ne örüyorsun kız?

0: Evet efendim, biraz tempoyu düşürelim. Artık yavaş yavaş programın rutin akışına geçeceğiz. Bugün Karar Anı diye bir oyun oynayacağız. Yepyeni bir oyun. Ve şarkılardan fal tuttum. 10. sezondayız. 10. sezonun 3. haftasındayız. Bir haftamız var sezonun bitmesine. 10. sezonu bitireceğiz. 11. sezonu bitireceğiz. Ara ara yine Karar Anı'na yer vereceğim. Ve yaz boyunca Karar Anı oyununu oynayacağız. Eğer severseniz Karar Anı'nı, kış döneminde de ara ara devam etmeyi düşünüyorum. Bu arada sevgili Nazlı'cığım, doğum günün müydü? Bak ya. Doğum günümde yazacaktım ama yayın yoktu demiş, gülmüş. O zaman diyorum ki, valla bizim için hani deliye her gün bayram derler ya, bugün oluversin ne olacak sanki. Mutlu yıllar canım benim. Umuyorum ve diliyorum ki bugüne kadar yaşadığın hayatın en çetin yolları artık olmasın. Bundan sonra böyle gerçekten hayatında her şey tıkır tıkır işlesin. Arada böyle sıkıntılar olsun ama çoğunlukla böyle istediğin gibi bir hayatın olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni tanımışım. İyi ki hayatımdasın. İyi ki, iyi ki, iyi ki varsın. Mutlu yıllar Nazlı'cığım. Evet sevgili Şengül bizlerle birlikte. Selam Özlem'im, hoş geldin. Güzel sesli kraliçem, papatyam. Saygılar, sevgiler Şengül demişsin. Ve kalpleri aldım, böyle sol yanıma yasladım.
1: Kendini rahat bırak, ferahından al, keyfine bak. Uysuzluk etme boş yere.
0: Bu arada sevgili Rukiye'den bir mesajımız var. Hemen herkese bir soralım. Seste sorun var galiba, hiç anlaşılmıyor, yankı yapıyor. Acaba sadece bende mi öyle? Vallahi hiç kimse yazmadı böyle bir şey Rukiye. Var mı arkadaşlar seste sorun? Var mı? Yalçın Emine merhaba, iyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim. Seste bir sorun var mı arkadaşlar? Ben şu anda kontrol edemiyorum. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Radyosunu yeni açan değerli dostlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve şöyle bir bakıyorum, seste sorun var mı?

0: Ses gayet mükemmel. Seste bir sorun yokmuş. Rukiye kapatıp tekrar açar mısın? Vay, ses gayet mükemmel diyenler var. Çünkü o kadar çok mesaj okudum ki hiç kimse söylemedi seste bir problem var diye. Şöyle bir devam ediyorum. Şengül yazmış, ses mükemmel demiş. Valla Rukiye'cim galiba sende problem var.
1: Bu hikayeye.
0: Evet, sevgili Nazlı bu çalışmayı istemişti. Hande Mehan yorumuyla radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Beni Böyle Sevme akustik versiyonunu aldım. Ve Ayten yazmış, ses iyi. İyi ablam. Valla seste bir sorun yok.
1: Bir şey söyle.
0: Aslında bu şarkı en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Son zamanlarda da çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir yorum. Amin canım amin, Allah razı olsun canım özlemim demişsin mesajında Nazlıcığım. O zaman hadi sana gelsin. Mutlu yıllar.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet sevgili Rukiye, herkesi ayağa kaldırdın. İyi oldu, mesaj yazdırdın. Hiç önemli değil, kusurluk bir durum yok. Sorun sendeymiş. Evet, bir an böyle hani programa başladın neredeyse bir saat oluyor. Dolayısıyla bir sorun olsa herhalde yazılırdı diye düşündüm. Raşit de geri gelmiş. Raşit, bu arada sesli mesajını verdim. Senin günün sözüyle alakalı kutsal mesajını verdim. Alkışları gönderdim. Bilmiyorum dinledin mi? Erdatlı babam bizlerle birlikte. Yukarıdaki fotoğrafa gitti gözüm. Vallahi hayat sana güzel. Selamun aleyküm. Hayırlı günler, iyi yayınlar kızım. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Herkese selamlar, saygılar demişsin mesajında. Çok teşekkür ediyorum. Nazlı da teşekkürlerini iletmiş. Bu arada ses gayet net diyen bütün dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, bugün yepyeni bir formata başlıyoruz. Böyle yeni formatlara başlarken de biliyorsunuz yeni formatlara alışıncaya kadar birazcık tökezliyoruz. O yüzden de sürçülisan eylersem affola. Şimdi efendim bugün oynayacağımız oyunun ismi Karar Anı. Karar Anı.

Evet, hemen oyunumuza geçmek istiyorum ve ardından gidip kahvemi yapacağım. Şimdi şöyle başlıyoruz. Derin uykudasınız. Kapının sert sesiyle uyanıyorsunuz. Saat sabahın 4'ü. Evin içinde tuhaf bir sessizlik var. Telaşla kalkıp kapıya gidiyorsunuz. Dürbünden bakınca kapıda takım elbiseli iki kişi ve bir kadın görüyorsunuz. İçlerinden birisi adınızı söyleyerek kapıyı açar mısınız lütfen diyor. Ama tedirginsiniz. Çünkü öyle bir saat ki gecenin ya da sabahın 4'ü. Neyse efendim, kapıyı açıyorsunuz. İçlerinden biri elindeki dosyayı size uzatıyor.

0: ve şöyle diyor.
1: Size büyük bir ödül takdim etmek için buradayız. Yalnız ödülü alabilmeniz için evinizi, bulunduğunuz yeri, bulunduğunuz şehri 3 gün içinde terk etmeniz gerekiyor.
0: Evet, kapıdaki hanımefendi böyle diyor.

0: Evet, oyunumuz an itibariyle başladı. İlk tepkiniz ne olurdu? Kapıdaki konuşmayı tekrar sizlerle buluşturmak istiyorum. Ondan sonra da mesajlarınızı bekliyorum.
1: Size büyük bir ödül takdim etmek için buradayız. Yalnız ödülü alabilmeniz için evinizi, bulunduğunuz yeri, bulunduğunuz şehri 3 gün içinde terk etmeniz gerekiyor.
0: Evet, oyun başladı. Tepkiniz ne olurdu? Ben gideyim kahvemi alıp geleyim. Oyunu oynamaya başladığımıza göre devamını görelim bakalım neler olacak.

0: bir dakika, Raşit kadın ne diyor, bir şey anlaşılmadı demiş. O zaman şöyle yapalım bir kere daha. Hatta üst üste kapıdaki kadın ne demiş, bir kere daha dinleyelim, sonra gideyim kahvemi yapayım. Oyun an itibariyle başladı arkadaşlar.
1: Size büyük bir ödül takdim etmek için buradayız. Yalnız ödülü alabilmeniz için evinizi, bulunduğunuz yeri, bulunduğunuz şehri 3 gün içinde terk etmeniz gerekiyor. Size büyük bir ödül takdim etmek için buradayız. Yalnız ödülü alabilmeniz için evinizi, bulunduğunuz yeri, bulunduğunuz şehri 3 gün içinde terk etmeniz gerekiyor.

0: Evet, geldim, buradayım. Sizlerle olan kahve saati başlamış. Ama geç kaldım değil mi? Evet. Ya geçiyor muyuz ki bunu?
1: Hani senin mesajın nerede? Özlem bekle, keyfe kederdi.
0: Valla Batuhan beni böyle biraz sen çay alırsın belki ben sohbete tuttu. Tutarım.

0: Evet efendim, şimdi yeni gelenlere merhaba diyorum. Gülşadiyeciğim hoş geldin, sefalar getirdin. Ben de yeni geldim. İnşallah derslerimiz devam edecek. Çok bir dakika, nereden başladım ya? Bir saniye.
1: Kahveler çift çekirdekli, içmeyen hep içecek.
0: Hayırlı günler. Mesaja sondan başlamışım arkadaşlar. Höpürdetmeli. Hayırlı güzel günler cümleten, hoş geldin tatlı sesli hatun yayının Şenola.
1: Alışkan
0: olsun bakalım. Ben de yeni geldim inşallah. Derslerimiz devam edecek. Çok sevinçliyim. Ay çok sevindim. Evet efendim, bugün Karar Anı isimli yepyeni bir oyuna başladık. Eğer severseniz devam edeceğiz. Sevmezseniz devam etmeyeceğiz ama bu yeni başladığımız oyunlara böyle bir iki hafta süre tanıyın. Oyunlar böyle birazcık yerine oturunca her şey daha güzel oluyor. Geçmiş dönemdeki formatlardan hatırlarsınız. Evet, nasıl başladık oyuna? Gecenin dördü, sabahın dördü, kapınız çalınıyor. Uykudan telaşla uyanıyorsunuz. Efendim böyle ne olduğunuzu anlamadan kapıya gidiyorsunuz, kapıdan dürbünden bakıyorsunuz, 3 kişi var, ikisi erkek birisi kadın, takım elbiseler giymişler böyle siyah siyah. Gözünüzde canlandırmanızı istiyorum, mutlaka istiyorum. Kapıyı açıyorsunuz, böyle garip sesli, gerçekten birisi yazmış galiba, uzaydan mı gelmiş o diye, uzaydan gelmiş gibi bir sesli birisi diyor ki büyük bir ödül kazandınız diyor. Elindeki dosyayı da kadına doğru, ya da kapıdaki kimse sizsiniz ya, kadın demeyelim şimdi, kapıyı siz açtınız ya, size doğru uzatıyor. Dosyayı alıyorsunuz ama ilk tepkiniz ne olur?
1: Yatı katı villası varmış e bana ne?
0: Ya kafadan şöyle cevaplar istemiyorum. Bir kere uyku sersemliği ile açıyorsunuz kapınızı, kapıyı, ve yani koskoca büyük bir ödül var. Ya yani kafadan ne yaparsınız ya, ne yaparsınız, nasıl bir tepki gösterirsiniz? O ilk tepkiyi istiyorum hepinizden.
1: Ölçülere uymayan uzasın bize ne? Kalkıp bir çay demleyelim, hadi keçeli. El alem.
0: Bu nasıl bir kadın setidir? Sanki uzaylı konuşuyor. Özellikle Raşit. Böyle bir korku filmi efekti oluşturdum. Valla adam korkar, kapıyı suratına çarparım direkt. Muhatap bile olmam. Sesi böyleyse tipi nasıl hiç düşünmek istemiyorum.
1: İncinmesin kimse imalı sözümüzden. Şikayet ediyor gibi gelme.
0: Şimdi Raşit'i hayal ettim, tamam. Hepiniz lütfen hayal dünyasına girin arkadaşlar. Bu işi hayal edin. Raşit'i kapıda düşünüyorum. Kapıyı açıyor şimdi. Gözlerini ovuşturarak. Ne diyorsun sen ya? Ne korkunç bir şeysin sen. İşte konuşan, o uzaylı gibi sesi olan vatandaş Raşit'in kapısına böyle bir elini koyuyor. Bir saniye diyor. Lütfen beni dinleyin diyor. Evet Raşit, ne yaparsın? Böyle kibar bir şekilde diyor ama. Sonra diyor ki hemen kapıyı kapatmayın lütfen, rica ediyorum. Çok büyük bir fırsat sizi bekliyor diyor.
1: Toplanmaz kuzum, yazık etme kalas için kendi kendine. Küstüler bize, biz de küstük nicesine.
0: Erdatlı babamdan bir fotoğraf gelmiş. Her yerine kablolar bağlamışlar arkadaşlar. Ya sağlık için yapıyorlar. Ne güzel işte, ne mutlu. Doğru, hayat bana güzel demiş, kahkaha atmış. Yani daha ne istiyorsun böyle? Ne diyeceğimi bilemedim yalnız.
2: Evet, ödülün büyüklüğü beni, çoluğumu çocuğumu ömür boyu kurtaracak şekilde olursa eşim sultanımı ve çoluğumu çocuğumu toplar. 3 gün değil, 3 saatte terk ederim her yeri.
0: Tamam. Şimdi ilerleyen dakikalarda buna geleceğiz. Erdatlı babam kapıdakine bunu diyor. Diyor ki bir kere diyor ödülün şartlarını bir duymak istiyorum diyor. Erdatlı babamın sorusunun cevabı biraz sonra gelecek. Evet, devam edelim.
1: Çay demlendi, doldur içelim. Kimse olmasa Allah bakar yüzümüze. Yok bize kalan bir şey.
0: Mustafa Çatalkaya gene güzel bir fotoğrafla gelmiş. Yılkı atları mı onlar? Yoksa yok, kitle çevirdiklerine göre yılkı değil. Ama çok güzeller. Selamun aleyküm abla, iyi yayınlar. Uzayın birazcık yakınından. Ya çok güzel yerlerdesin Mustafa.

0: Bakalım Şengül ne demiş? Ben şöyle derdim. Şengül şimdi kapıda, sabahlığını da giymiş, gözlerini ovuşturuyor. Teşekkür ederim ama özgürlüğüm ve yerim sunduğunuz ödülden daha değerli. Kibarca reddederim. Yüksek olan ödül genellikle bir tuzaktır bazen. Ya hiç mi merak etmedin Şengül? İşte o takım elbiseli adamlardan bir tanesi, bir saniye Şengül Hanım diyor, bir saniye. Hiç mi merak etmediniz alacağınız ödülün ne olduğunu? Ne cevap verirdin Şengül? Emine Sultan ne diyormuş kapıdaki vatandaşlara?
1: Oo süpersiniz, iyi ki geldiniz, hemen terk ederim.

0: efendim, şimdi devam edelim. Spartalı Ayşe'nin bir sesli mesajı var. Şöyle hemen mesaja geçelim.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Öyle bir oyun oynuyorsun ki şu an. Bir düşündüm.
0: Evet.
1: Ederim. Vay, ödülün ne olduğuna bağlı. Çok büyük bir ödül mesela.
0: Ha. İşte ne dersin, ne dersin?
1: Bir düşündüm, gitmek isterim. Ama
0: Tamam.
1: sonra da düşündüm ki
0: Hmm.
1: nasıl gideceğim?
0: Hmm.
1: Buradaki iş ortamına alıştın, düşünüyorsun. Çocukların var,
0: Hmm.
1: düşünüyorsun. Ben gitmek istesem acep çocuklar gidecek mi? Bir de o var.
0: Ya tabii ki şimdi ne sorarsın kapıdakilere? Kalbinden gitmek istediğin geçiyor. Ya ne sorarsın? Nasıl bir soru sorarsın kapıdaki vatandaşlara? Uhu, Emine Yalçın. Yalçın Emine. Pin drinks içiyor yalnız. Afiyet olsun hepimize. Hadi ben de içiyorum. Kahvem bugün hiç güzel olmamış bu arada.

0: Evet Raşit, ne diyorsun?
1: Abla sana bir şey söylemek istiyorum. Senin bu sorduğun şey var ya, hani mafya biri vurdu bilmem ne falan filan. Bunu aynısını yalan söylemeyeyim. Bir hafta mı 2 hafta önce YouTube'da Çağdaş Meddah diye bir sayfa var. Cengiz Küçükvaz mı? Cengiz Küçükhaz mı ne?
0: İlk defa
1: Onun
0: duyuyorum.
1: sunduğu bir program var. Bu Men in Black falan şey var ya. Aynı bu olayı anlattı.
0: Aa.
1: Hani sen de resmen şimdi bu konuyla ilgili bize soru sordun. Hani ister istemez kendi kendime dedim ki o programa sen de mi baktın?
0: Hayır,
1: Çünkü
0: hayır,
1: ben
0: hayır,
1: yaklaşık
0: hayır,
1: bir
0: hayır.
1: 7-8 aydır o sayfayı takip ediyorum. Hani her yeni bölüm geldiğinde bakıyorum. Aynı senin bu şey yaptığın konunun aynısı onun hikayesini anlattı. Hani böyle bir olay gerçekten yaşanmış.
0: Vay
1: Hani
0: arkadaş
1: kapıya
0: ya.
1: vurmuş böyle böyle böyle
0: Dur
1: böyle diye.
0: bakalım ilerleyen
1: Hani ben de
0: dakikalarda
1: kendi
0: ne
1: kendime dedim ki
0: olacak?
1: sen onu mu gördün de
0: Hayır,
1: oradan mı
0: hayır, hayır,
1: esinlendin bu
0: hayır,
1: konuya
0: hayır.
1: ya da o hikayeyi biliyor musun da
0: Hayır, hayır,
1: buradan
0: hayır,
1: bize bu
0: hayır,
1: soruyu
0: hayır.
1: sormak şeyinde kaldı.
0: Hayır.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim, hayır. Ya şarkılardan fal tuttum ha. Yaz dönemi boyunca ara vereceğiz. Ve böyle hepimizin dikkatini çekebilecek ama sonuçta da ruh dünyamızda bugüne kadar belki açığa çıkmasını istediğimiz ama hep bastırdığımız bir şeyler oluyor. Ve bunların bilinçaltında çok fazla hastalığa sebep olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu birazcık da psikolojik bir oyun. Dolayısıyla çok düşündüm, senaryoyu çok düşündüm. Farklı senaryolar var kafamda. İlerleyen günlerde karar anı oyunumuzun çok farklı senaryoları olacak. Hepsini ki bugünkünü böyle çok aceleyle hazırladım. Hatta dün gece karar verdim programa girmeden önce. O yüzden de programa birkaç saniye geç girdim. Çünkü hakikaten kafamda tam oturmamıştı taşlar. Son anda böyle seslendirmeleri falan hazırladım. Seslendirmeleri helyumla biraz değiştirdim. Onlar benim sesim hepsi. Ama biraz programa şey katmak istedim. Yani güzellik katmak istedim. Bu anlamda da dün akşamdan beri kafamda gerçekten muazzam tilkiler dolaştı. Hiç izlemedim. Valla demek ki benden önce de düşünenler olmuş ama benim amacım farklı. İlerleyen oyunun ilerleyen safhalarında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tamam, teşekkür ederim Raşit, iyi oldu söylediğim valla. Sevgili Mustafa Çatalkaya demiş ki paket dağıtım işinin en güzel tek güzel tarafı en güzel tarafı tek güzel tarafı birbirinden güzel yerler görmek. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi Mustafa? Çok gezen mi, çok okuyan mı diye sormuşlar ya bir zamanlar. Ben hem çok gezen hem çok okuyandayım ama çok gezenin çok daha bilgi sahibi, kültür sahibi olduğuna inanıyorum. Çünkü gezdiğin her yerin farklı kültürleri var, farklı manzaraları var. Farklı şeylerle karşılaşıyorsun. Bu insan zihni için çok güzel bir etkinlik. O yüzden de işinin çok güzel bir iş. Belki çok yorucu geliyor sana. Bazen belki çok sıkılıyorsun ama çok güzel de bir tarafından bahsetmişsin. Hepimizin yaptığı işlerin böyle güzel tarafları mutlaka vardır. Önemli olan onların farkına varmak. Şimdi demiş ki Ayten, bu saatte benim kapımda ne işin var derim. Tabii ilk korkarım ama o ödülü duyunca da derim ki kim kime bedava bir şey vermiş bu dünyada derim. Git işine derim, asla kabul etmem. O işin içinde bir iş vardır ablam. Asla evimden, barkımdan olmam. Şimdi efendim ne olduğunu bilmediğiniz bir üç insan kapınızda ve hiç olmayacak bir saatte kapınızdalar. Elbette geldiğimiz çağın belki de en problemli tarafı kimseye güvenmiyoruz. Kimsenin söylediği şeylere güvenmiyoruz. Özellikle ödülle ilgili ise bir büyük ödülden bahsediliyorsa orada bir duruyoruz. Ama ben diyorum ki bazen fırsatlar hayatınızda bir kere kapınızı çalar. Bir film var ya, postacı kapıyı iki defa çalar diye, bak şimdi o geldi. Kendim düşündüm, bu senaryoda kapıyı açan ben olsam. Bir kere her şeyden önce korkarım. Çok korkarım. Ama bana dosyayı uzattığı an, o bir kıyafetleri çok düzgün, yani konuşmaları uzaylı gibi olabilir ama aslında çok düzgün 3 tane insan var kapıda. Ya ben o seslendirmeleri çok aceleye getirdim. O seslendirmeler helyumu verince böyle oldu. Onlar benim sesim. Neyse, her neyse. Kapıda 3 tane insan var. Üçü de düzgün giyinmişler ve düzgün konuşuyorlar. Ve size bir dosya uzatıyorlar. Şimdi bana o dosyayı uzattıkları zaman ben bir tarafım çok özür diliyorum. Ya çok salaktır, çok akıllı bir şey değilim. Alırım o dosyayı. Merakımdan alırım. Şöyle bir sayfasına bakarım ama uyku sersemle. Ya arkadaş, burada ne yazıyor ben okuyamıyorum. Nedir bu ödül ya? Ne, nereden çıktınız siz? Niye bana ödül veriyorsunuz ki? Ben ne yaptım da hak ettim? Çünkü ödül hak edene verilir. Ben ne yaptım da bu ödülü hak ettim diye bir sorgularım ya. Vallahi sorgularım. Meraklıyımdır bu konularda. Şimdi Ayten kapıyı kapatacak. Adamlardan bir tanesi ayağını kapının kenarına koyuyor. Hanımefendi, Ayten Hanım, bir sakin olur musunuz? Biz çok özel bir yerden gönderildik ve sizin için geldik. Lütfen dosyadaki yazılanlara bir göz atmanızı rica ediyoruz. Kabul etmek zorunda değilsiniz ayrıca. Asla kabul etmek zorunda değilsiniz diyor ve dosyayı Ayten'e doğru tekrar uzatıyor. Ayten, ne yaparsın? Evet, İhya demiş ki ödülün ne tür bir ödül olduğunu sorardım. Kesinlikle, ben de.

0: Evin çok buna gülmem lazım ama okuyamayacağım mesajlarını. Neyse, çok güldürdün beni. Evin hoş geldin. Ne niyetinde geldin? Radyonu açtım. İyi ki varsın. Arda'dan bir sesli mesaj vardı. Arda'cığım, konu
1: Çok
0: dağılsın istemiyorum.
1: öğrencisin.
0: Ne dediğini de bilmiyorum ama bir dediğini yazarsan konuyu ben önce bir gireyim, sonra sesli mesajını vereyim. Efendim, Gülcan demiş ki kapı çaldı, heyecanla merakla kapıyı açtım, bana büyük bir ödül var diyorlar. Emin olmak için her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorlar ve ben tamamen inanmıyorum. Hiç düşünmeden hemen kızımı eşimi alır giderim. Bir dakika, tamamen inanmıyorum. Tamamen inanıyor musun, inanmıyor musun? Hiç düşünmeden hemen kızımı eşimi alır giderim. E bakalım, ödülün şartları içinde var mı birilerinin yanına alman? Akrabalara anlatmam zengin olduğumu, nereden biliyorsun para ödülü olduğunu Gülcancığım? Ama belirtildi. Belirtildi. Tabii ki olur. Şimdi Gülcan, içinden geçenleri benimle paylaştın. Ama bir şey sorman gerekiyor değil mi kapıdakilere?

0: ama düşünemiyorum. Şengül. Gündüze ne olmuş da bir de gece ya da sabahın dördünde? E tamam, bunu sor. İşiniz gücünüz yok mu? Niye bu saatte geldiniz diye sor mesela. Arkadaşlar bir hayal eder misiniz? Lütfen rica ediyorum ya. Dur bakayım. Raşit ne demiş? Çok merak ettim.
1: Abla çalıştığım için yazamıyorum. O yüzden mesaj atıyorum sesli. Ya benim dediğim şey, bu adam gerçek hikayeleri anlatıyor. Hani olmuş hikayeleri anlatıyor.
0: Anladım.
1: Hani oradan ben de duyduğumu için şey yaptım sana.
0: Anladım,
1: hani
0: anladım.
1: Dünya tarihinde neler olmuş hani. Milattan önce, milattan bilmem ne. Hani o şeyleri anlattığı
0: çok
1: için.
0: Çok iyiymiş
1: ya. Ki kendi kendime. Özüm abla da mı dedim hani onu takip ediyor da oradan esinle bir şey yaptım.
0: Ona takip edeceğim.
1: Özür dilerim, sesim mesaj biraz fazla oldu. Ha dediğim gibi çalıştığım için yazamıyorum. O yüzden sesli mesaj gönderdim. Hadi görüşürüz.
0: Görüşürüz canım. Tamam, ben de takip edeceğim onu. Bana bir Instagram'dan yazar mısın kimmiş? Merak ettim. Şimdi Kemal ne yapıyor? Ödülü alırım, arka camdan kaçar giderim. Bedava sonuççular. Yok öyle bir şey. Ödülün ne olduğunu bilmiyorsun ki. Sana bir dosya uzatıyorlar. Kağıtlar uzatıyorlar. Kemal.

0: kul ettin.
1: Evet, Arda bana küstü gitti. Bir barıştım. Ay Ardacığım ya, dediğimi de yazmıyorum ve gidiyorum, iyi yayınlar sana. Vallahi küstürdük, ne yaptım bilmiyorum ya. Bugün biraz karışığım, evet, farkındayım. Arada da siz beni toplayın anacığım ya, ne yapalım yani. Ve Mustafa Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldin Özlem Hanım, iyi yayınlar. Sıradaki parça Viyana FM dinleyicilerine ve Rota Mobilya sahibi Kadir Bey'e gelsin. Buradan Rota Mobilya'ya, Kadir Bey'e ve Rota Mobilya çalışanlarına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İyi ki varlar.

kimse kabul etmezdi ablam. Yorma kendini. Vallahi yoracağım kendimi. Şarkı falı yok bugün. Hello ablam, hoş geldin. Ablam nasılsın cano? Şerifeciğim iyiyim, sen nasılsın? Hayırdır, kim niye gelmiş, şarkı falı yok mu bugün? Yok, bugün karar anı diye bir oyun oynamaya başladık.

Şimdi Şerifeciğim, gecenin dördü, sabahın dördü, kapı çalınıyor. Uyku sersemliğiyle kapıya gidiyorsun, kapıyı açıyorsun. İki erkek bir hanım böyle grand tuvalet giyinmişler. Kapıda sana bakıyorlar. Önce bir korkuyorsun, sonra kadınlardan bir tane kadın, yani bir tane kadın sana bir dosya uzatıyor. Diyor ki çok büyük bir ödül kazandınız diyor. Tepkin ne olur? Gece gece senin dediğin gibi saat 4'te kapı çaldı. Ben Ayşe, bu saatte beni yataktan kaldırma, ben bakmam, sabah gelsin o zaman konuşuruz dedim. Ama Ayşe dayanamadı, kalkıp kapıyı açtı. Ondan sonra olanları sen düşün. Solgun. Tam senin anlattığın gibi olmasa da benzer bir durum diyelim, ama kesin olan bir şey var. O kapıyı ben değil Ayşe açtı. Mehmet, tamam, Ayşe açtı. Ardacığım teşekkür ederim. E tamam, o zaman bugün sana küsmüyorum. Konuyla alakalıydı sesli mesajım. Bir daha gönder, ne olur ne olur. Ne olur.

0: Evet Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Ya sen söyledin ya büyük bir ödül diye. Büyük bir
0: Ama
1: ödül ne olursa olsun.
0: ya.
1: Büyük ödül 4 tane villa. Üçünü satarım, parasını kullanırım. Büyük bir ödül 50 kilo altın. Büyük bir ödül atıyorum 3-5 milyon euro. Yani büyük ödül, büyük ödül. Sen söyledin zaten ödülü. Niye biz bir daha araştırıyoruz ödülü? Ne olursa olsun.
0: Ya değilse?
1: 100 dönüm
0: Ya değilse?
1: veya 3000
0: Ya
1: dönüm arazi,
0: değilse?
1: 5000 dönüm arazi.
0: İşte senin
1: Sen söyledin büyük ödül diye. Ben
0: büyük
1: araştırmam gay ondan sonra. Benim
0: tabii.
1: için büyük ödül 5
0: Senin
1: milyon
0: için.
1: üzeridir.
0: Senin için büyük bir
1: Euro
0: ödül.
1: tabii, lira değil.
0: Senin için öyle. Ama bu kişiden kişiye değişen bir durum diye düşünüyorum. Efendim, bazı anlar vardır. İnsan o ana kadar, o ana gelene kadar kendini çok iyi tanıdığını zanneder. Ne istediğini, ne bildiğini, neyden vazgeçmeyeceğini, neyden vazgeçeceğini sandığını. Ama hayat bazen insanı öyle bir eşikte bırakır ki bir kapı açılır ve bütün doğrular yer değiştirir. İşte tam orası karar anıdır. Çünkü uzmanlar araştırmışlar, insanın gerçek karakteri rahat zamanlarında değil, seçim yapmak zorunda kaldığında ortaya çıkıyormuş. Kalmak mı, gitmek mi, susmak mı, konuşmak mı, beklemek mi, vazgeçmek mi? Bazen bir evet koskoca bir hayatı değiştirir. Bazen de söylenemeyen bir hayır insanın içinde yıllarca yankılanır. Karar anı dediğimiz an çok da kolay değil aslında. Çünkü her karar başka bir ihtimalden vazgeçmektir. Ve çoğu zaman insan doğru cevabı değil, yaşayabileceği gerçeği seçer. Şimdi düşünün. Hayat size tam şu anda bir seçim sunsaydı, hangi tarafta kalırdınız? Gülşah diye demiş ki, ben o saatte zaten uyanık oluyorum. Genelde incelemeden kabul etmem. Dolandırıcılar kol geziyor. Ne işiniz var bu saatte? Hayır ya, karşınızdakilerin dolandırıcı olmadığı ortada diyelim. Sevgili Evin demiş ki, ben polis çocuğuyum, asla açmam kapıyı. Kapının ardından ne olduğunu öğrenirim ve açmam mümkünse ertesi gün daha makul bir saatte gelin derim. Yani kapının arkasından konuşuyorsun. Tamam. Anlaştık. Evet Şerife, söz sende.
2: O saatte, gecenin dördünde. Ay, o saatte gelen boş gelmemiştir ya. Ben direkt hemen kapıyı açarım. Hemen de kabul ederim. Cidden mi? Evet Şerife ben. Evet, ödülüm ne? Ne kazandım?
0: Soru bu.
2: Ben direkt hemen balıklama atlarım herhalde.
0: Soru bu.
2: Sesim gitti bu arada.
0: Evet, farkındayım,
2: Birazcık
0: sesin
2: hastayım.
0: gitmiş. Çok geçmiş olsun canım. Evet Arda, söz sende.
3: Ben ruhuma direkt teslim ederim zaten. O zaman abla yani bey, panik atağım var. Ben uçuk bir insanım. Düşünsene kapıyı gecenin bir yarısı çalıyorlar. Üç tane manyak. Ellerinde bir tane dosya ödül. Derim ödül ne? Benim böbreği falan mı alacaksınız? Hayırdır yani? Direkt kapıyı üstlerine kapatırım. Kapılarımı kilitlerim. Hemen polisi ararım. Yani hayır, öncesinde haber verilirse hani birileri gelecek, para ya da bir şey verecek. O zaman çay kahve bir şey yapar oturturum ama hani öyle üzgünüm. Gelişi güzel olmaz.
0: Diyorsun. İyi, tamam. Peki, ben sana bir ipucu vereyim. Hayatın değişecek. Ve gerçekten güveniyorsun karşıdakilere. Öyle diyelim.
4: Abla sen
0: Kemal'de söz hakkı.
4: büyük ödül dedin diye alırım adamların elinden ödülü. Kapıyı kapatırım, arka camdan kaçar giderim yani. Sen büyük ödül dedin diye ben öyle yazdım
0: Ya
4: ya.
0: arkadaşlar, büyük
4: Yoksa
0: ödül
4: tabii ki
0: dedim de büyük
4: ödül bu sakız da çıkabilir eğer büyük bir şey değilse.
0: yani şimdi Dosya uzatılıyor size. Dosyada ne var bilmiyorsunuz. Bir de böyle bir durum var. Çok güzel bir fotoğraf geldi Erdatlı babamdan. Ve şöyle devam ediyoruz. Merhabalar Özlem Hanım. Sabahtan beri dinliyorum ama bir dakika ya. Şenol merhaba. Merhabalar Özlem Hanım. Sabahtan beri dinliyorum ama dinlemiyorum. Tek kulağa bir sesler geliyor ama konuya hiç hakim değilim. O zaman Şengül demiş ki, o zaman güzel bir şekilde derdim ki uykumun bu güzel saatinde geldiniz. Güzel rüyamı böldünüz. Neymiş bu güzel ödül?

0: Evet, bakalım ne diyor kapıdakiler.
1: Hiçbir şey. Hayatınız kaldığı yerden devam eder. Yarın yine aynı saate uyanırsınız, aynı sokaktan geçer, aynı insanları görür, aynı hayatı yaşamaya devam edersiniz. Hiçbir şey. Hayatınız kaldığı yerden devam eder. Yarın yine aynı saate uyanırsınız, aynı sokaktan geçer, aynı insanları görür, aynı hayatı yaşamaya devam edersiniz.
0: Şimdi efendim, şöyle bir soru soruyorsunuz karşı tarafa. Diyorsunuz ki, kabul etmezsem bu ödülü ne olur? İşte cevap buydu. Ben tabii yorgun argın hazırladım her şeyi. Böyle biraz karıştırsam da böyle bir başa sarıyorum. Benim soracağım soru bu olurdu. Kabul etmezsem ne olur? Yani kabul etmediğinizi farz edelim. Cevap aynen böyle.
1: Hiçbir şey. Hayatınız kaldığı yerden devam eder. Yarın yine aynı saate uyanırsınız, aynı sokaktan geçer, aynı insanları görür, aynı hayatı yaşamaya devam edersiniz.

0: Evet, içinizden sadece Şerife çok balıklama daldı olaya gerçekten.
1: Çok üzüldüm.
0: Ya Azrail de habersiz geliyor. Bazen de balıklama dalmak iyidir.
1: Pek uğraştım yok ama.

aslında oyunun kalbi bugünkü oynadığımız karar anı oyunundaki oyunun kalbi büyük ödül. Neler gelmiş başıma. Efendim ben çok gördüm. Siz görmemiş olabilirsiniz. Evet Erdatlı babam senin ruhun fakir. Biz ne yapalım? Bizde büyük ödül hayatın kurtulması. Valla benim hayatım kaç defa kurtuldu ama hiçbiri parayla kurtulmadı. İşin enteresan tarafı. Erdatlı babacığım. Evet. Kimisi için para yetmez. Böyledir. Kimisi için huzur paradan mesela daha önemlidir. Kimisi sevdiği biri için her şeyi bırakabilir. Kimisi özgürlük için. Nasıl bir ödül olmalı ki insan yaşadığı şehri, alıştığı hayatı, yıllardır alışık olduğu yolları, insanları bırakıp gitsin? Ne bileyim, ihtimallere baktığınız zaman sonsuz para, hayatını sıfırdan kurma şansı, kaybettiğin birini geri getirme, hastalıksız bir ömür, dünyanın istediğin yerinde yeni bir hayat, geçmişte yaptığın tek bir hatayı silmek, yoksa bütün bunlar ihtimal büyük ödül için. Gerçekten mutlu olabileceğin bir hayat mı yoksa? Belki de en büyük ödül para falan değil. İnsanın yeniden başlayabilme ihtimali.

0: sen. Şimdi çok güzel bir fotoğraf geldi. Erdat babam çok güzel yerde yalnız. Vallahi süper. Şimdi efendim soruyorum size, ödül ne diye kimler sorardı? Aranızdan kimler ödülün ne olduğunu sorarlardı? Sadece ben yazmanız yeterli, sadece nokta koymanız yeterli. Kimler ödülü sorardı? Burada bir sesli mesajımız var. Ardacığım ne diyorsun?
1: Yani gerçi şimdiki hayatımdan daha kötü ne olabilir diye düşünmüyor da değilim.
0: Ya,
1: Hani Allah'a
0: ya.
1: isyan olmasın. Senin yüzünden bir de günaha giriyoruz burada.
0: Bak
1: sağlamız
0: ya.
1: Şükür Allah'a yerinde. Bir şekilde az buçuk huzurumuz da var. Ya ne bileyim ya Özlem abla, bilemedim ki şimdi hani ne desem ben.
0: Ödül
1: Bu
0: ne
1: arada
0: diye
1: bak bu
0: sormaz
1: son
0: mısın?
1: sesli mesaj var ya, o şey olan mekanik.
0: Hı.
1: Bak onu mesela dinlesem ben direkt derdim bu Özlem ablanın sesi diye.
0: Bak
1: Çünkü
0: şimdi.
1: zaten hani o konuşma metni yani şey olarak aynı ya, o altyapısı, iskelet aynı. Senin konuştuğun şeyler. Dolayısıyla derdik evet bu Özlem abla.
0: O zaman,
1: Ya da bana
0: o
1: sorsaydı
0: zaman
1: bu kimin sesi diye derdim Özlem
0: belki
1: ablanın sesi
0: benimdir
1: diye.
0: o.
1: Aşkım ben çekimsel kalacağım ya.
0: Çekimsel
1: Yani bir
0: kal.
1: hele Erdatlı Bey bak bayağı bir şeydi. Ne bileyim bayağı böyle rahat bir şekilde gitti. Bir Erdatlı bir gitsin bakalım.
0: Bir görelim
1: Ondan
0: diyorsun.
1: sonrasına bakarız.
0: Ödül ne diye sorar mıydın Arda? Dur bakayım. Ay ben ses kaydını dinlememiştim zaten, cevap sorunun içinde. En sonraki ses kaydını dinledim. O ses neydi Özlem? Uykusuz uykusuz kaydı almışsın. Hayır ya, sesi değiştirdim. İlerleyen günlerde oyunda bambaşka şeyler yapacağım da bugün yetiştiremedim arkadaşlar.
2: Yaşayanlar,
0: eğer severseniz bu oyunu, çok başka şeyler olacak, merak etmeyin.
2: Boşuna beklememişim bunca zaman. Yaşadığım her şeyin...
0: Ne diyorsun Erdatlı babacığım?
3: Ya büyük ödül vermediler de biz ne yaptık? Yine bıraktık geldik alıştığımız sistemi. Buraya geldik, buraya alıştık.
0: Hı.
3: Ne fark ediyor? İnsanoğlu her gittiği yere alışır. Alışmayacağı hiçbir şey yoktur insanoğlunun. Yeter ki biraz mutlu olsun.
0: Kesinlikle katılıyorum. Peki şey sorar mıydın mesela, çocukları alacak mıyım, eşimi alabilecek miyim? Mesela böyle bir şart olabilir işin içinde. Gece gece geldiğine göre bunda ne vardır, bir hayır bir işaretler kabul ederim galiba. Yalçın Emine. Şimdiki ruh halimle kesin kabul ederdim. Bazen risk almak gerekir. Ben sorardım kesin. Evet, kimler sorardı? Şerife soruyormuş. Şöyle bir bakıyorum. Ablacığım ben zaten direkt kabul etmiştim. Hiç pişman değilim. Belki bulunduğum yerden uzaklaşmak, hiç tanımadığım insanlarla olmak istiyorum. Ödülden ziyade. Tabii ödül de olursa süper olur. Belki de yıllardır hayalini kurduğum kapıya geldi. Neden olmasın? Emine Sultan, neden olmasın?
2: Sen de çiçek açmış. Boşuna beklememişim bunca zaman. Yaşadığım her şey...
0: Evet, Ispartalı Ayşe.
4: Ablacığım şimdi düşündüm.
0: Ha.
4: O kapıyı evet ben açardım. Kesinlikle Mehmet açmazdı.
0: Ha.
4: Ben açardım ama hayır derdim. Çünkü 24 yıl önce bir haftada bir karar verdim. Yaşadığım yeri komple bıraktım.
0: Hı-hı.
4: Gençliğin verdiği bir şeydi.
0: Evet.
4: Ama şu anki yaşımda asla yaşadığım hayatı bırakmazdım.
0: Hı-hı.
4: Ailemi asla dağıtmazdım.
0: Hı-hı.
4: Belki o çok varlıklı olacaktım veya çok hani zengin olacaktım.
0: Hı-hı.
4: Acaba mutlu olabilecek miydim?
0: Hı-hı.
4: Çekirdek ailemde kalıp gideyim ya. Vazgeçtim.
0: İstemiyorsun.
4: Ama özgür olmak isterdim.
0: İstemiyorsun yani.
2: Şeyin bir nedeni varmış, beklemediğim bir anda girdin.
0: Evet Şenol, söz sende.
5: Özlemciğim, ha. Seni dinliyorum ama yine dinleyemiyorum. Neyse akşam dinleyeceğim.
0: Tamam.
5: Bir mevzu, bir konu var ama onu da pek anlayamadım. En son Murat abi bir şeyler atıp tuttu orada.
0: Evet.
5: Onu bir yarım yamalak şey yaptım.
0: Hmm.
5: Olay ne tam böyle bilmiyorum ama.
0: Olay ne biliyor musun?
5: Bir açıklık getirirsen bombayı ben patlatacağım.
0: Tamam, gecenin dördü, seni uykudan uyandıran bir kapı sesi. Kapıya gidiyorsun, kapıyı açıyorsun. Karşında üç kişi var, birisi kadın, çok güzel giyinmişler böyle jilet gibi. Gayet kibarlar. Ve içlerinden kadın olan diyor ki Şenol Bey diyor büyük bir ödül kazandınız diyor. Sana bir dosya uzatıyor. İlk tepkin ne olurdu? İlk sorum buydu. İkinci sorum şey dedim. Ödülün ne olduğunu sorar mıydınız dedim. Mesela İhya da sorarmış. Arda ne demiş? Dur bakayım.
1: Kız Allah aşkına ablam diyor ki mesela hadi gel bize. Hadi sana yemek yaptım. Mesela hani farz-ı misal. Hmm. Ne yemek yaptın diye soran milletiz biz. Anladın mı?
0: Evet.
1: Ne bileyim arkadaşa gideceksin. Yemekte ne var diye soruyor. Onu soran adam sana birileri böyle hayatı değiştirecek bir şey verecek. Onun hiç nedir diye sormaz mı?
0: Sorar.
1: Sormaz mı yani? Ben sormadım. Tabii sorarım.
0: Tamam.
1: Nedir ne değildir diye. Hani sorarım yani.
2: Hayatıma sana sarıldığım gibi sarıldım.
0: Ve ben çoluk çocuk koca hiçbir şey sormazdım. Direkt tamam dünyanın öbür ucuna gönder beni derdim.
2: Senin için çarpacağım.
0: Emine Sultan ya. Çok güldürdün beni.
2: Gözlerinle uyanıp sensiz geçen yılların acısını.
0: Bahçemde vakit geçiriyorum. Fidan dikiyorum. Sizin program başlayacak diye spora gitmedim.
2: Su bile yalan.
0: Mehmet yapma öyle şeyler.
2: Ben sana dedim.
0: Ya spora gittiğinde de beni dinleyebilirsin. Bulutları biraz fazla üflemiş gibisin. Çünkü keyfe keder programı başlamadan önce. Hava güneşliydi şimdi kapandı. Evet Demet de soruyor. Ayşe kesinlikle istemiyor. Korkuttun istemiyorum diyor. Pekala. Erdatlı babacığım ne diyorsun? Şöyle hemen.
3: Bak radyoda o kadar müzik çalıyor, o kadar konuşmalar oluyor. Demek ki Şenol'a tenike sesi gibi geliyor. Bir benim sesimi anlamış. Helal olsun lan Şenol. Benim sesimi, benim konuşmamı anladıysan helal olsun sana. Şey, kafadan söyledim ya ben sana. Eşimi ve çoluğumu çocuğumu toplar giderim 3 saat içinde diye.
0: Evet kafadan söyledin ama işte sormadın. Ben diyorum ki sormanız gerekmiyor mu? Yanıma sevdiklerimi alacak mıyım? Almayacak mıyım? İşte sadece ben mi gideceğim? Ben mi alacağım bu ödülü? Pardon böyle spoiler da vermeyelim.
2: Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzde.
0: Ya kapıyı aralık tutar öyle sorardım. Kötü bir şeyse yanlış daire derdim. Arda.
2: Boşuna beklememiş.
0: Yok onlar senin isminle hitap ediyorlar.
2: Yaşadığım her şeyin bir nedeni varmış. Beklemediğim bir anda girdim.
0: Gülşah diye demiş ki ben de sorardım. Yeni yerlerde yaşamak, yeni insanlarla tanışmak. Kabul ederdim.
2: Gibi sarıl bana. Sen geldin bahar geldi bundan sonra.
0: Ayten ne yaparmış biliyor musunuz? Ablam önce o beyefendiye o elini kapıdan bir çek. Bas geri.
2: Sensiz geçen yılların acısı.
0: Madem bu kadar ısrar neden derdin sonra? O zaman söyle o büyük ödül nedir derdim. Ve ona göre cevap verirdim karşıki tarafa.
2: Sana

sevgili Murat Baran bizlerle birlikte. Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Rüyanızda mı gördünüz sabah, bekleyemediniz mi derdim. Hepsi aslında senaryonun içerisinde, hepsinin çok büyük anlamları var. Programdan sonra o anlamları bir düşünmenizi çok istiyorum açıkçası. Yani oradaki saatin 4 olması, büyük ödülün ne olduğuyla alakalı, sevdiklerinizle alakalı, kendinizle yüzleştiğinizi yüzleşmenizi mutlaka istiyorum. Şimdi efendim, diyelim ki hepiniz şunu sordunuz: ödül ne? Ya da tamam, ödülü farz edelim ki kabul ettiniz. Ne olacak? Kan, ne göreyim fırlamış yerinden, yetişemedim. Tamam, ödül büyükse pijama ile ceketle giderdim, arkama bile bakmazdım desem. Eğer böyle desem de inanmayın. Ben Emine miyim? Erdatlı babacığım, Emine gidiyor yalnız.

Abla, bunu sesli mesaj atamıyorum. Senin duymak istediğin cevaplar şunlar. Hayırdır lan? Ebesini sevdim, senin babayın bilmem neyine başlarım falan derdim. Bu saatte ne geliyorsun derdim. Senin ödülünü seveyim derdim. Burada bipli şeyler var. Defol git derdim. Sen evet deyince. Şimdi Mehmet, Hollanda'dan dinleyen Mehmet, ChatGPT'ye sormuş. Gece 4'te kapıya gelip ödül var diyen kişiler güvenilir değildir. Büyük ihtimalle dolandırıcılık ya da şüpheli bir durumdur. Kapıyı açmamak ve dikkatli olmak en doğrusudur. Ya mantıklı olan bu zaten. Biz mantığın peşinde değiliz arkadaşlar. Biz başka bir şeyin peşindeyiz. Bunu bir anlayın. ChatGPT ne anlar duygulardan? O bir yapay zeka, o bir makine. Duygulardan ne anlar? Bizim duygularımızı nereden bilir? Bir kere yanlış adrestesin. Mehmetciğim, kalbine sorman lazım. Bu şekilde bir durum yaşamıştı. Kapıyı Ayşe açmıştı. Sonra ne oldu dersiniz? Ne oldu? Mehmet, ne oldu Allah aşkına? Çok merak ettim. Ne oldu? Huhu, Gülşadiye'nin bahçesini bir görseniz, bir görseniz. Çok güzel maşallah. Bu şarkı da bugünkü karar anı oyunumuza gelsin.

0: Evet efendim, şimdi saate baktım, vay arkadaş, zaman yine su gibi akmış. Sevgili Mustafa Çatalkaya demiş ki, abla Allah aşkına gecenin dördünde neyin peşindesin? İşte o gecenin dördü aslında çok önemli bir yere işaret ediyor. Onu da siz bulun arkadaşlar, valla bazı şeyleri siz bulun istiyorum. Bırak da yatalım, beşte işe kalkacağız demiş. Farz-ı misal sen izindesin ve 3 gün iznin var. Yani o gün sabah 5'te kalkmayacaksın diyelim. Yani çok mantıklı düşünmekten ziyade biraz ruhunuzla düşünürseniz aslında ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ve Özlem, bu işin içinde bir Çapanoğlu çıkacak sanki, sonunu bekliyorum programın. Patlatacaksın sanki sen programın sonunda. Bazı filmler vardır ya da diziler vardır. Ne bileyim 5 sezondur. 5. sezona gelirsiniz. Artık sonunu çok merak edersinizdir. Sezon sonudur. Artık bir sonraki sezon yoktur. 4 sezon sabretmişsinizdir. 5. sezonun son bölümünde hiçbir şey olmaz. Ne kadar sinir bir durum, değil mi? Ya da bence sonu rüyaydı diyebilirsin gibime geliyor demiş sevgili Evin. Arkadaşlar şimdi ben kapıdayım, devraldım ve diyorum ki ödülü kabul ettiğimi farz edelim. Birilerini yanıma alabilecek miyim? Hani yaşadığım yeri terk ediyorum ya, yaşadığım şehri, mahalleyi, hayatımı. Hadi gelen cevabı dinleyelim. Valla çok hızlı kayıt aldım. Ne olur kusura bakmayın, kayıtta hatalar bile olabilir. Şimdi dikkatli dinlemenizi rica ediyorum.
1: Ödül basit bir kazanç değil, bir yaşam değişimidir. Bu bir seçimdir. Kabul eden bu süreci kendi iradesiyle başlatır. Eğer evliyseniz eşiniz ve çocuklarınız bu sürece dahil edilebilir. Onlar da aynı teklifi kabul etmek şartıyla birlikte yeni bir hayata geçilebilir. Eğer evliyseniz eşiniz ve çocuklarınız bu sürece dahil edilebilir. Onlar da aynı teklifi kabul etmek şartıyla sizinle birlikte yeni bir hayata geçebilir. Evli değilseniz hayatınızdan en fazla 3 kişiyi seçme hakkınız var. Bu kişiler davet edilir, kabul ederlerse sizinle birlikte aynı yeni başlangıca dahil olurlar. Ama hiçbir kişi zorla dahil edilmez. Herkes kendi kararını verir. Ve bir kez bu sürece dahil olanlar için geri dönüş yoktur. Eski hayat, eski düzen ve eski kimlik geride kalır. Bu bir kaçış değil, bu yeni bir hayatın başlangıcıdır.
0: Evet efendim, yanınıza aile üyelerinizi alabilirsiniz. Onlar da kabul ederlerse. Evliyseniz, evli değilseniz sevdiğiniz 3 kişiyi alabilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz, almayabilirsiniz. Sadece geri dönüşü olmayan bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Ve ödülün detaylarında her şey sizin istediğiniz gibi düzenlenmiş. Yepyeni bir yerde, yepyeni bir yaşam. Sıfırdan başlamak diye bir şey yok. Parayla ilgili bir sorununuz yok. Bütün sorunlarınız çözülmüş. Yeniden yepyeni bir yerde başlamak gibi bir ödül. Yani direkt para ödülü değil. İçerisinde her şey var. Paketin içerisinde her şey. Evet, bütün bunları dinledikten sonra gelecek olan mesajları merak ediyorum. Sadece ve sadece kabul ederim ya da etmem yazıyorsunuz. Artık yavaş yavaş da mola vaktine ulaşıyoruz ve sonucu ben bağlayacağım.

Evet, şimdi mesajlara bakalım. Kimler bu oyunda, bugünkü karar anı oyununda teklifi kabul etmişler, kimler etmemişler. Ve sevgili Gönül bizlerle birlikte Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar Özlemcim, ben Almanya'dan Gönül öptüm seni. Ben de seni çok öpüyorum. Ve Mustafa Çatalkaya demiş ki, onu farz et bunu farz et derken biz bu işin içinden çıkamayız. Bu işin sonu gelmez. Gelir, çok net. Sadece ve sadece şu anda mevcut hayatınızı bırakıyorsunuz. Yaşadığınız şehri bırakıyorsunuz. Sadece istek bu. Bunun dışında size çok güzel bir hayat, bir yer ayarlanmış. Paranın sözünün geçmediği, parayla ilgili işinizin olmayacağı yepyeni bir hayat sunulmuş. Birer birer gizli bir ümide sarılan. Sevgili Dündar, ne güzel bir, aman ya, beni oraya götürseler vallahi evet derim. Her şeyi de bırakırım geride, hiç kimseyi de almam yanıma. Çok güzel bir fotoğraf ya. Abla merhaba, konu neydi? Konu valla başa sarayım. Kapıda 4 kişi var, gecenin 4'ünde geliyorlar, sana büyük ödül teklif ediyorlar. Sen ödülün ne olduğunu soruyorsun falan filan fişmekan. En sonunda da diyorlar ki bu hayatı, bu şehri, yaşadığın her şeyi bırakacaksın. Geri dönüşü yok. Yanına sevdiklerinden 3 kişiyi alabilirsin ya da eğer evliysen kalın eşini, çoluğunu, çocuğunu alabilirsin. Ama geri dönüşü yok. Onlar da kabul edecekler bunu. Kabul eder miydin diye sorduk en sonuç.

0: Bir dakika, şimdi bu sesli mesajların hangilerini verdim, hangilerini vermedim?
1: Bu konu üzerinde bütün konuşmaları, yazışmaları iyi kötü dinledim. Kafamda sadece bir şey oluştu.
0: Ne oluştu?
1: Bir şey olsa, gece yarısı kapıya vurulsa, demek ki Mehmet hanımının arkasına saklanacak. Hanım sen aç kapıyı diyecek, ben koltuğun arkasında saklanıyorum diyecek.
0: Valla Mehmetciğim, bu arada
1: Tak tak tak, kapı çalınıyor.
0: ha?
1: Mehmet sesleniyor. Ayşe kapıya bir bak, kapıya vuruyorlar, lütfen kapıya bir bak. Tak tak tak. Tamam, anladım anladım. Ezan okunuyor. Ödül gelecek öbür tarafa için. Namaza kalk. Tamam, anladık.
0: Oo, çok iyiydi.
1: Anlamadığımız yer ne biliyor musun? Burada saat 5'te ezan okunuyor, onun için anlamadım.
0: Bak şimdi, yani nereye bağladın hiç aklıma gelmemişti. Oh be, iyi ki kabul etmişim demiş Yalçın Emine valla. Geceyi de bu arada, daha önce şuna benzer bir olay yaşamışlar Mehmetler. Mahallede sabah gece saat 4'te, başka bir şey yok. Mahallede bu şekilde bir durum yaşamıştık diye başlamış. Gece saat 4'te başka bir şey yok. Mahallede sabaha kadar hırsız kovaladık. Türk komşu geldi, mahallede hırsız var dedi ve köpeğini çıkardı. Gece mahallede birlikte dolaştık. Polisler de geldi, uykusuz kaldık. Vallahi. Geceyi değerlendirme meselesi tartışılır. Çünkü bu arkadaş ot içmiş, her şeyi görür hale gelmiş. Sanki başka bir dünyaya geçmiş gibiydi. Yok olan şeyleri bile varmış gibi görüyordu. Olan bana oldu, uykusuz kaldım. Bak, Ayşe koşturmamış, Mehmet koşturmuş. Erdaplı babacığım. Kız yoksa Azrail mi onlar? Ölüm cennete mi gideceğim yoksa? Ahiret hayat. Evet ya, kabul ediyorum. Sonu cennetse. Cennet gibi bir yer diyelim. Evet, atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Biliyorsunuz atış serbest diye geldiği zaman mesajlar, isim okumuyorum, koca kabul etmez, kesin etmez. Ama çocuklar eder. Ben zaten hazırım, biz gidiyoruz. Kocayı bıraktı gidiyor yalnız. Burada bir sesli mesajımız var.
2: Açıkça konuşacağım. Ben normalde ne olduğunu anladım ama yayının sonuna doğru söyleyeceğim.
0: Tamam. Peki. Hür irademle diyorum ki kabul etmiyorum. Hayatımda geleceğimi ben şekillendiririm ve buna hiçbir ödül karar veremez. Cennet dahi olsa. Ardından gelmiş. Engin Şadiye demiş ki ben kabul ederim. Benimle birlikte gelmek isteyen gelir. Hayır. Yani eğer evliysen eşini falan alabiliyorsun. Evli değilsen 3 kişiyi, sevdiğin 3 kişiyi alabiliyorsun. En saçma Yeni hayat, yeni başlangıç nedir? Nasıl yani? Kenya mı, İsviçre mi? İhya'dan gelmiş. Bulunduğum hayattan daha iyi bir yer ise ailemle kesinlikle giderim. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç, ailemle yeni bir mücadele, imkanlar güzelse evi kitler, valizsiz çıkarım. Vallahi ben de. İhya, ben de. Emine Sultan demiş ki ben derim ki evdekiler kabul etmiyor, sadece ben geliyorum, oysa kimseye sormamışımdır. Çok güldüm ya. Ne anlayacağım hepsi benimle gelince. Evet, Dündar kabul ediyor. Ben de kabul ediyorum Dündar, gerçekten. Kim ne derse desin yani, kabul ediyorum. Yeni yer görmek isterim. Bir de rahat yaşamak isterim. Ömrümün sonbaharında böyle hiçbir derdim olmadan yaşamak isterim şahsen.
1: Vallahi bugün bilmiyorum, acayip bir şey oldu.
0: Ne oldu
1: Bak
0: Şenol?
1: abartmıyorum. Dinliyorum ama bugün senin programı hiç dinleyemedim. Ulan ne hikmetse hep Murat abi konuştuğunda onu dinliyorum ya. Sesimi gür. Beni mi çekiyor? Bir şey var ama çıkaramadım. Ama harbi diyorum bak. Çok enteresan bir şey. Benim özledi yoksa kura gitti, onu da bilemiyorum. O da olabilir ha.
0: Bilmiyorum ki
1: Neyse,
0: ya.
1: akşam dinlerim artık. Yapacak bir şey yok.
0: Ay ay. Bu arada ya sen çok yaşa Murat abi, ne güldüm ya diyen Ayten'e. Ay ay. Ve bence ödül cennet olmalı. 64-20. Ayşe. Ayşeler çoğaldı. Yarım kalan bir şeyler. Orada para yok, dert yok, her şey güzel, sevdiklerin yanında, daha ne olsun, direkt kabul eder. Arkama bakmadan kapıyı kapatıp giderdim canım.
3: Hataları ben de aradın yıllarca ya. Hata senin kanında var.
0: Efendim çok az zamanım kaldı. Nova Süpermarket, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programı bugün sizlerle buluşturmayı başardım. Karar anı bazen bir oyundan çok daha fazlasıdır. Çünkü burada sorulan şey doğru cevap değil, insanın kendisi aslında. Bugün size bir kapı açıldı, bir teklif geldi, bir ihtimal sunuldu ve aslında kimse sizden gitmenizi istemedi. Böyle bir zorunluluğunuz yoktu. Kimse kalmaya da zorlamadı sizi aslında. Sadece şunu gördünüz, insan en çok seçim yapmak zorunda kaldığında kendisini duyar. Ödül neydi peki? Ödül neydi? Nereden geldi? Gerçek miydi? Bunlar ikinci sorular. Asıl soru şuydu. Ben hayatımdan memnun muyum? Çünkü çoğu insan büyük kararlar vermek zorunda kalmadan yaşıyor. Ne yazık ki. Alışıyor. Bulunduğu ortama alışıyor. Beklemeye alışıyor. Ertelemeye devam ediyor. Ama bir gün hayat kapıyı çalıyor ve hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir zamanda, hiç hazır olmadığım bir anda, hiç hazırlıklı olmadığım bir anda kapını çalıyor ve sana şunu soruyor. Olduğun yerde kalmak mı istiyorsun yoksa değişmek mi? Bugün oynadığımız bu oyun, karar anı oyununun bu senaryosu aslında bir senaryo falan değildi. Benim kafamda öyleydi. Yani ben öyle tasarladım. Çok da düşündüm, çok da kafa yordum gerçekten. Ben bir ayna olsun istedim. Hepinize bir ayna olsun istedim. Kiminiz gitmezdim dediniz, reddettiniz. Çünkü onların bağları vardı. Kimi denerdim dedi. Çünkü içindeki ses belki artık sustu, hiç konuşmuyor. Doğru ya da yanlış yoktu aslında bu senaryoda. Sadece farkındalık olsun istedim. Ve belki de bu oyunun amacı ne olabilir diye dün gece defalarca sordum kendime. İnsana hayatının ortasında durup kendi kendine şu soruyu sordurmak olabilir mi? Ben gerçekten yaşıyor muyum yoksa sadece devam mı ediyorum?
3: Hata senin kanında
0: Evet,
3: var.
0: karar anı burada biter.
3: Saçmalı gibi.
0: Ama gerçek kararlar oyun bitince başlar. Evet, beğendiniz mi? Karar anı oyununa devam edelim mi Perşembe günleri? Evet, sadece evet yazın. Çok az vaktim kaldı. Kalan mesajlara yer açabilecek miyim diye düşünüyorum. Yine vakti iyi kullanamadım bugün. Ama beklediğim bir şeydi.
4: Ablacığım, ben buradan çok bunaldım. Hollanda'dan. Türkiye'de yaşamak istiyorum. Dört mevsimi yaşamak istiyorum. Domatesin o burcu kokusuyla beraber yemek istiyorum. Kayısı, kiraz, erik, çağla. Hepsini böyle tadında mevsimde yemek istiyorum. Her şeyin tadını alarak yemek istiyorum. Burada ne yaşıyoruz ablam biz ya? Robot gibi yaşıyoruz ya. Ben artık daha çok Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ben artık burada yaşamak istemiyorum.
0: İşte yüzleşmenin getirdiği, oyunun getirdiği nokta aslında bu. Bu oyunun, bugünkü senaryonun getirmek istediği konu buydu. Sevgili Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Ne 28 yaşında 5 çocuk mu? Denizli'de 28 yaşında 5 çocuk babası Tarkan Bulut bir inşaatın 3. katından duvar örerken yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Evet, bu habere sabah ulaştım ben de. Ardacığım Allah rahmet eylesin. 28 yaşında 5 çocuk. Evet, yani orada bir düşünmek lazım. Durdurun dünyayı, sağda inecek var. Direkt kabul ediyorum dedim Murat Baran. Valla ben de direkt kabul ederim. Hiç düşünmem. Murat abi, Emine abla seni bıraktı gitti. Senin yerinde olsam. Kurdan gelmem. Bak bu mesaj da Dündar'dan gelmiş.

Ve sevgili Ayten mesela şöyle demiş. Bak, o mesajını görmemişim. İyi ki yazdın Ayten'cim. Canım ablam, ben sevdiklerimden ayrılamam ve seçim yapamam. O yüzden ben kabul etmem. Ama tek tabanca olsaydım bir şansımı denerdim. Yani işte programdan sonra bir kere daha bu senaryoyu bir düşünmenizi istiyorum. Aslına bakarsanız. Ben de ailemi alır giderdim hiç düşünmeden diyen Gönül'e diyorum ki valla ben de giderim. Ben kimseyi almazdım arkadaşlar. Hiç kimseyi almazdım. Evet, bu oyun devam etsin diyenler. Gülcan evet demiş. Erdatlı babam evet demiş. Çok yeni senaryolar yazacağım sizin için. Yalçın Emine evet, ama her zaman katılırım mı onu ben bilmiyorum. Katılabildiğin zaman. Her zaman katılmak zorunda değilsin. Yalçın Emine'cim, çok öpüyorum. Evet, Erdatlı babamdan çok güzel. Ay, inekler, yeşillik, orman. Valla çok güzel yerdesin ya. Evet demiş. Güzel yayındı. Emeğine sağlık. Aileme teklif ederdim. İsterler mi istemezler mi onlar karar verecek. Değişiklik güzeldir. Evet Gülşadiye. Ben hiç onlara sormazdım. Ben Emine kafasındayım. Valla aynı Emine'nin kafasındayım. Şimdi olmadı Özlem abla. Sen beni heveslendirdin, heveslendirdin. Sen de yüzüstü bıraktın beni. Tam gidiyordum, kurtuluyordum her şeyden. Bu arada herkes her şeyi öğrendi. Ne kadarla gitmek istediğimi öğrendi. Buna Raşit gibi oldu demiş. Bu arada program bile artık git diyor bana. Evet, şu anda yayın yaptım. Program durdu arkadaşlar. Gideceğim, tamam, sen merak etme. Para nerede? Paraya gittiğin yerde ihtiyacın olmayacak Arda. Öyle parayla pulla bir işin olmayacak. Yeni hayatında para diye bir şey olmayacak. Her şey var. Marketler hizmetinde, doğa hizmetinde, hayvanlar hizmetinde. Ya öyle bir düzenek hazırlanmış. Ve bu ödül aslına bakarsanız herkese de verilen bir ödül değilmiş. Senin gibi de değilim, eski ben gibi bile değilim. Boşuna. Bence Çınar'ı alırsın demiş Yalçın Emine. Bıraktığın yerde de. Vallahi şöyle bir düğümlendi boğazım. Annesi bırakmaz onu.

0: devam etsin. Çok zevkli. Daha neler olacak Murat Baran? Neler olacak? Baran diyebilir miyim sana? Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Yok, git Allah aşkına. Tamam, gidiyorum zaten. Vallahi gidiyorum. Bir dakikam kaldı. Evet efendim, yarın yine aynı saatte haftanın son programında sizlerle birlikte olabilmek umuduyla aranızdan şimdilik ayrılıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi hiç eksik olmasın. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Hepinizi en sevdiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Bakın, programdan sonra düşünmeyi unutmayın, tamam mı? Sürçülisan eylediysem affola. Valla bir hatam olduysa bağışlayın. Bu formatı kafamda tam oturtturamadım çünkü. Ama zaman içerisinde çok güzel şeyler olacak eğer devam edebilirsek. Nefesine yüreğine sağlık Can ablam, teşekkürler. Beni bir daha küstürme. Ardacığım, küstürmem seni. Tamam. Önemli olan küstürmek değil. Önemli olan ortayı bulabilmek. Harika bir programdı ablam. Tüh, buradan gitmek istiyordum. Gelsinler kapıma. Ya, gelsinler kapıma. Baştan reddettin. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Boşuna arama, yorulma canım, bıraktığım yer. Gurbette Sıla Esintisi. Kalmadı sana.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Sağlık hizmetlerinde katkı payları artacak. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu 900 milyon euroluk bütçe açığını azaltmak için yeni tasarruf önlemlerini hayata geçiriyor. Yeni düzenleme ile birçok sağlık hizmetlerinde katkı payları artırılacak. MR ve BT gibi bazı tetkiklerde yeniden onay şartı getirilirken hasta taşıma hizmetleri ve ortopedik ürünlerin maliyeti de yükselecek. Ayrıca emeklilerin sağlık sigortası prim oranı artırılacak. Önlemlerle 2027 yılına kadar 34,4 milyon euro tasarruf hedefleniyor. Uzmanlarsa düzenlemelerin özellikle yaşlılar ve kronik hastalara etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Yeni hastanenin temeli atıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde hizmet veren Klinik Favoriten arazisinde inşa edilecek yeni sağlık merkezinin temeli atıldı. Yaklaşık 65 bin metrekarelik dev sağlık kompleksi, Viyana'nın en büyük projelerinden biri olacak kompleks, 2035 yılında tamamlanacak. 496 Türk-Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı. Hidrojenli otobüsler randıman vermedi. Viyana Belediyesi'ne bağlı Wiener Linien yeni aldığı 10 adet hidrojenli otobüsten 7'si sadece 5 ay sonra arızalandı. Otobüslerin tamiri için yedek parça sıkıntısı yaşanırken üretici firmaya ceza uygulanacağı açıklandı. Otobüs seferlerinde ise aksama olmayacağı belirtildi. Kuraklık su seviyesini düşürdü. Avusturya'da son aylarda etkili olan kuraklık yeraltı su seviyelerini kritik seviyeye düşürdü. Su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle tarım ve hidroelektrik üretiminin risk altında olduğu belirtiliyor. Yetkililer, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğini vurgulayarak su kullanımında yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24, Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir.

0: Özel güvenlik sektörüne yeni düzenleme. Avusturya hükümeti özel güvenlik sektörüne yönelik yeni bir yasa hazırlıyor. Temmuz ayında meclise sunulması planlanan düzenleme ile güvenlik görevlilerinin eğitim ve kalite standartları tek çatı altında toplanacak. Yeni tasarı kapsamında güvenlik şirketleri için özel bir sicil sistemi oluşturulacak. Kurallara uymayan firmalara ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Eurovision şarkı yarışması öncesinde de tüm güvenlik personelinin detaylı güvenlik kontrolünden geçirildiği açıklandı. Yeni trenler ulaşımda kaliteyi artıracak. Avusturya Devlet Demiryolları Haziran 2026'dan itibaren yeni nesil çift katlı trenlere hizmete alacağını duyurdu. Yeni trenler önceki modellere göre %25'e kadar daha fazla yolcu kapasitesi sunacak. Özellikle Viyana-Salzburg hattında kullanılacak modern trenlerin yoğun seferlerde önemli rahatlatma sağlaması bekleniyor. Çevre dostu ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken trenler demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bankamatik cihazı patlatılarak soyuldu. Yukarı Avusturya'nın Neuschwitz bölgesinde bulunan bankamatik cihazı kimliği belirsiz kişiler tarafından patlatılarak soyuldu. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Ehliyetsiz sürücü çalıntı arabayla yakalandı. Viyana'da okul yolu güvenliği denetiminde çalıntı araç kullanan bir sürücü yakalandı. Aşırı hız yapan bir aracı durduran polis ekipleri, 47 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğunu ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirtildi. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu ve sahte plakalar taşıdığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Salzburg ana tren istasyonunda meydana gelen kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Bir yük vagonundan sızan sodyum metilat nedeniyle istasyon tamamen tahliye edilirken tren seferleri geçici olarak durduruldu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde durum kısa sürede kontrol altına alındı ve istasyon yeniden hizmete açıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. İş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Avusturya'nın Steiermark eyaletinde bulunan Semmering temel tüneli inşaatında iş kazası meydana geldi. Taşıma liftinin kapağı arasına sıkışan 42 yaşındaki erkek işçi ile 32 yaşındaki kadın işçi yaralandı. Ağır yaralanan erkek işçi kurtarma helikopterleriyle hastaneye kaldırılırken kadın işçinin durumunun daha hafif olduğu açıklandı. Viyana'da bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 15 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sağanak yağmur bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı final karşılaşmalarında Bayern Münih'i eleyen Paris Saint-Germain'le Atletico Madrid'i eleyen Arsenal, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Şampiyonlar Ligi finalinde kapışacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette

gezmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız geceleri.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.